Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

0: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres kısa.

yeri nerede? Hani huzur buldum, güzel gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin, nerede? Ah, hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur bulduğum güzel gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin?

0: senden.
1: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Günün en sıcak, en taze durağı.
4: İproin İstasi.
3: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
4: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
3: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin İstasi.
4: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94 Yaka otobüs durağının karşısında.
3: Ayrıca Fayi, Bolt, Box ve eFood'da.
4: Telefon numarası 2541 30 50 53, 693 63 65 628.
1: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında...

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
1: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
0: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
1: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
0: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
1: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
0: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
1: Bölgesel boyama parlatma.
0: Oto farlarının boya ve parlatılması.
1: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
0: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
1: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
0: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
1: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.

0: and Joe, it's book time. Yes.
1: Alkışlarla giriş yaptınız. Hayırdır? Rahmetli Aristo gibi. Sabah sabah rahmetlerle başladık. Günaydınlar canlar, merhabalar, günaydın hepinize. Niye benim sesim bugün böyle çıktı ya? Açılışa bak sen. Diğer kopçalara basmadınız mı oğlum siz? Ne yapıyorsunuz da bütün günü? It's move time. Günaydın canlar, günaydınlar hepinize. Yine güzel bir Haziran sabahında. Bugün Haziran'ın 3'ü olmuş. Mayıs'ın 3'ü diyecektim. Ne alaka Mayıs'ın 3'ü ya Allah'ım ya Rabbim ya Resul. Günaydınlar efendim. Güzel İskeçemizden, güzel memleketimizden, dünyanın 4 bir yanına, 5 bir yanına, 6 bir yanına artık ne kadar. Niye 4 bir yanı demişler ki bunu böyle? Teknolojiyi kullanarak herhalde söylemişler. Eskiden yoktu uydular falan. Dünyanın 4.5 olduğunu göstereceğim ben sana gibilerden. 4 tane. Niye 4 tane böyle? Günaydın, Kalimera Seolus, good morning everyone. Yine bir güzel İskeçe sabahında ama bulutlu. Hava bir acayip bir garip. Dün Müjdat'la onları konuşuyordum. Müjdat dinliyorsan günaydın dostum. Hocam günaydın. Diyorum ki bu fenomenler marjinal bir yapısı var havanın. Yani bunlar normal değil diyorum. Sonuna kadar haklısın abi dedi. Müjdat sonuna kadar haklısın dayıcım dedi. Yani hiç de normal havalar değil bunlar. Havamız bozuldu. Bozduk havayı. Düzen bozuldu arkadaş ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Sabah böyle öğlene kadar hafif böyle şey var. Hafif diyorum yakıcı bir güneş var. Ondan sonra öğleden sonra o bulutlar o 42. yağmurları Müjdat'ın tabiriyle ikindi yağmurları yatsı yağmurları derken o şimşekler çav çav ştav ştav hiç sormayın hiç sormayın. Nasıl bir yaz bu böyle be ya? Allah'ım ya. Bozduk. İnsanoğlu düzeni bozdu. Ama o düzenin içinde biz de varız onun farkında değiliz hala. Ya canım ciğerim. Günaydınlar canlarım hoş geldiniz. Terminatör günaydın. Aristo ile başlayalım abi günaydın demiş. Rahmetli Aristo'nun bir lafını göndermiş bana. Aristo ne ara bunu söylemiş arkadaş? Laf da şöyleymiş bakar mısın bir kere. Bir taşı 10.000 defa havaya atsan uçmayı öğretemezsin. Enerjini doğru işlere harcayın. Doğru insanlarla iş yapın. Taştan kuş, kuştan da taş olmaz. Aristo bunu 14. yüzyılda mı söylemiş? Teşekkürler Terminator günaydın. Günaydın dayı diye söylemiş, eklemiş de altına. Sağ olasın ilave etmiş. Oğlum bak bu işleri ya bir bilene soracaksın, ya bir dinleyene ya da bir güzele soracaksın. Tamam mı yani? Aristo Maristo sava sava. Lay lay, it's move time. İşiniz gücünüz rast gelsin, düşmanlarınız ters gelsin inşallah. Konular yine bugün yoğun, spor haberleri var. 3 Mayıs tarihinde neler olmuş, dünyada neler olup bitiyor. Yine birazcık dedikodular, kurabiye canavarları, badem gözleri. Ev hanımlarına kolay gelsin. Hemen yuvarlanıp gideceğiz bakalım gene. Nedimler, Sezerler, Bacanaklar. Ömerler, Çorum'da dinleyenler, Ankara, Polatlı'da dinleyenler, Vesirköprü'de dinleyenler, Samsun'da, Manisa'da, İzmir'de, Çanakkale'de dinleyenler. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Günaydınlar canlar. Oh, those...

Başlayalım bakalım şöyle sabah mesajlarınızda kimler neler göndermiş, akşam rahat uyuyabildiniz mi? Deli Kadir abi günaydın. AMK küfür değildir, az mantıklı konuş demektir. Bilmeden konuşmayın A.M.K. Hayırdır? Deli Kadir'im hayırdır kardeşim? AMK'nın küfür olmadığını biz de biliyoruz ama açılımının bu şekilde olduğunu ben bilmiyordum mesela. AMK küfür değil, az mantıklı konuş ama AMK tamam. Kında bunu nereden aklına geldi oğlum sabah sabah? Hayırdır böyle bu? Arzu Hanım duyuyorsunuz değil mi? Böyle birkaç tane çok marjinal dinleyicim var benim. Acayip acayip onlar. Arzu Hanım hoş geldiniz. Günaydın Ayşem, iyi yayınlar dilerim. Kolay gelsin. Bozuldu vallahi. 6 aydayız. 6. aydayız. Geçen hafta 30 derecede yanıyorduk. Evet konuşuyorduk bunları. Şimdi de ceketsiz ve şemsiyesiz dışarı çıkamıyoruz. Aynı şekilde bizde de Arzu Hanım. Yani öğlene kadar bir sıcak var, böyle yakıcı çok garip bir sıcak var. Müjdat'la konuşacağız bunları. Dün de yazdı zaten hava tahmin raporunu ileten kıymetli dostum. Öğleden sonra bulutlanmalar, şimşekler mi bir şey, baley kafamıza şimşek çarpmaydı. Ya bu açık havada. Arzu Hanım bugünün sorusu. Yanıtlamanızı isterim. Sadece Arzu Hanım'a değil bütün dinleyicilere. Böyle program boyunca soruyu yanıtlamaya çalışalım. Efendim biliyorsunuz programlarında böyle ilginç sorulara da yer veriyoruz. Gerek dinleyicilerin gerek ekibimin seçtikleri gerek benim çalışmalarım sonunda belirlediğimiz bazı sorular var. İşte onlardan bir tanesi. 20 yıl sonraki kendinize ne söylemek istersiniz? 20 yıl sonraki kendinize. Şu anda mesela kaç yaşındasınız Arzu Hanım? 30. 50 yaşınızda kendinize ne söylemek istersiniz? Bugün birazcık bakalım bu konuyu. Bir çalışalım. Aşım bas bakalım kopçalara uyan artık. Sürüden selamım var. Faganacı Yusuf. Günaydın Kalmera Yusuf. Kalkçı bakalım da dobre. İma rabıta simera. He? Utra rabıta ne ama? Ne ama utra rabıta? Evet efendim günaydınlar. Gönül pencereniz her zaman açık olsun. 20 yıl sonraki Yusuf'a ne söylemek istersin Yusuf? Recep Bacanam günaydın. Lay lay lay. Günaydın Bacanak Aşım Kral. Nasılsın bakalım? Çok şükür veya Bacanam. İyiyiz vallahi Allah'a şükür de. Havalardan sulardan sohbet ediyoruz. Tüm Kral FM ailesine selamlar Almanya'dan. Evet Haskova'ya, Durakköy'e, Karamanlara, Bulgaristan'daki köyler, Gumburlu'ya, Sarnıç'a, Gizikli köylerine selamlar. Adem'e, Aday'a, Aylin'e çok çok selamlar. Yapıştır Bacanam demiş. 5 euro mu yapıştırdım Bacanam? Ne yapıştırıyorum be? Günaydın efendim, iyi yayınlar. Kartal Cemil, size de günaydınlar. Kolay gelsin, hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz bütün esnafımıza. Kral FM ailesi olarak teşekkürler. Sağ olun, var olun. Amcam hoş geldin, Hasan amcam günaydın. Şimşek konusunda da diyor, kafada saç olana mı olmayana mı düşer? 20 yıl sonraki Hasan Kırcalı'ya ne söylemek istersin? Bugünün tecrübesi, bugünün aklıyla. Mesela 10 yıl sonra, 20 yıl sonra. Ne söylemek istersin? Onları yapma, bunları dedi. İlginç bir soru geldi amcam da, sağ olasın. Günaydın. Şimşek konusuna gelirsek kafada saç olana mı düşüyor, olmayana mı düşüyor? Vallahi bazen açık havada bile şimşek çarpıyor bazı insanlar amcam. Hiç sorma. O yüzden taştan kuş, kuştan da taş olmuyor. Yani rahmetli Aristo demiş ya amcam ondan. Bir taşı 10.000 defa havaya atsan uçmayı öğretemezsin. Niye? Abi adam taş yani odun. O yüzden enerjinizi doğru işlere harcayın. Doğru insanlarla iş yapın. Taştan kuş, kuştan taş olma. Lan rahmetli Aristo bunu ne ara söylemiş? Biz hiç duymadık ya böyle bir şey. Kahvede mi söylemiş? Sebahattin Dayı'nın kahvesinde mi söylemiş? Çolakların kahvesi. Hiç vallahi duymadım. (Gülüyor) 20 sene sonraki amcam demiş ki daha bir 20 sene sonra konuşsak 100-110 yaşına kadar. Bizim köydeki en yaşlı, en büyük yaşlı insan kimdi amcam? Yani böyle en yaşlı ölenlerden 90. Aa şey vardı evet. Bizim bir gazimiz vardı değil mi? İlmi dayı. O 100 falan vardı herhalde. Vardı. Kesin vardı. Hemen Messenger'dan gelen mesajlarınızda bir dinleyicilerimizlerine aktaralım bakalım. Raif her zamanki gibi sabah 6.30'da göndermiş mesajı. Adam işe giderken mesaj gönderiyor. Bismillahirrahmanirrahim. İşe gidiyorum Aşim. Dur mesaj atayım bakayım Aşim'e. Günaydın bütün Kral FM. Günaydın Aşim Hanım. Bugün iş yerinde misin? Ya da gene kaçak mı yaptın? Aaa siz de baya. İlerleme 15-20 gün tatil yapıyor. Sesinizi çıkarmıyoruz. Biz 2 gün, 2.5 gün gelmiyor. Yarın da gelmiyorum. Kızdım şimdi Raif.
Gelmeyeceğim yar. Kızdım. Ver coşkunu. Ha. Şaka bir tarafa, yarın 12 tane radyo stüdyomuzun ortak yayını var. Yaşlılar için düzenlenen ortak bir yayın var. 12 radyomuzdan da aynı anda aynı yayın bütün gün. Yani hemen hemen bir 15-17 saatlik bir program var. Ben programda olur muyum? Tam onun programını kararlaştırmadık. Patron ve diğer çalışan arkadaşlarla, diğer stüdyolarda, radyolarda çalışan arkadaşlarla maraton ya, yani yarın var. O yüzden yarın hiçbir radyomuzda, yani 12 tane radyomuz hiçbir serisinde ayrı ayrı program olmayacak. Ortak bir program var. Yaşlı insanlarımız için düzenlenen, Almanya'daki dinleyicilerimize, Türkiye'deki dinleyicilerimize anlatayım. Onlar için düzenlenen ortak bir program var. Yarın o var. Hukuk okumadık ama bizim de hakim olduğumuz konular var. Bre. Günaydın Haşim abi, iyi günler, hayırlı işler, kolay gelsin. Survivor bayramım. Güzelmiş bu. Hukuk okumadık. Bizim de hakim olduğumuz konular var. Maazallah, sen bir de okusaydın kim ne olacakmışım ba çocuğum. Allah'ım yarım. Evet bayram, 20 yıl sonraki bayrama ne söylemek isterdin? Hayırlı sabahlar ağam. Allah tuttuğunu altın, tutmadığını gümüş yapsın. Samsun'dan Orkan ağam. Nasıl olacak o dayıcım? Yani tutup salıyoruz mu? Lan şimşek vuracak bize şimdi Orkan ağa, dur. Sabah sabah. Morning morning. Paris'te havalar nasıl? Bir yaz bakalım Orkan ağacığım. Sizde de havalar bozuldu mu? Devam etmiş. İnşallah sağlıklı sıhhatli günleriniz olsun. İnşallah tüm dinleyenlerin diye de eklemiş Orkan Tuna Paris'ten. Dilek Hanım İzmir'den yazıyor. Dilek Hanım İzmir'e bir gitti, kopamıyor İzmir'den. Gezdi Kütahya falan, böyle Manisa, İzmir. Günaydınlar herkese. Güzel günler dilerim. Dilek Hasan Halil Hanımefendi. Dilek Hanım, Almanya'ya dönme gibi bir niyetiniz var mı? Başlarım Almanya'sına diyorum. Dönmüyorum. Güzel İzmir'i bırakın. Ne işim var Almanya'da diyormuş Dilek Hanım. Sesli mesajlara bakacağım bir dakikacık. Murat Hocam günaydınlar. Şaka bir tarafa, Dilek Hanım İzmir'e çok çok selamlar. İyi bir tatil oldu, iyi dinlendiniz. Hasan Çarıkçı günaydınlar, kolay gelsin kralım. Eyvallah Hasan'ım. Senin için bayağı yoğun ve yorucu geçti bayram değil mi? Bayramdan sonra şimdi ilk defa yazışıyoruz, yazıyor Hasan Çarıkçı. Çok teşekkür ederim Hasan'ım, kolay gelsin. Sana da iyi günler diliyorum ve Hollanda'dayım. Günaydın Kral FM Haşim. Gorinchen'den selamlar. Bugün buralar yağmurlu bir hava, iklim değişiyor. Evet, El Nino gelecek diyorlar. Aman Allah muhafaza. Pasifik Okyanusu'nun ekvator bölgesindeki suların normalden daha fazla ısınmasıyla ortaya çıkan iklim olayıdır El Nino. Portal House'dan ağrı gelecek. Fener'den ağrı mı gelecek bize yengem? Günaydın. Dün burada bu olayı konuştuk. İyi yayınlar, bol kazançlar diyorum. Şaka bir tarafa, Allah muhafaza eylesin gerçekten. Greenpeace 50 yıldan beri bunu söylüyordu. Ciddi bilim adamları söylüyordu. Efendim, UNESCO bir ara söyledi bunları. Ama biz insanoğlu her zaman olduğu gibi kimsecikleri dinlemedik vallahi billahi. Hep. Bir şey olmaz bize. O şey var ya, bize. Bize bir şey olmaz be. Ne olmaz? Aziz Sancar bile söyledi bunu değil mi? Nobel'e ödülü alan değil mi Hasan amcam? İşte biraz kuantum fiziği, biraz tasavvuf okusaydık ikisini birleştirip böyle değerlendirirdik. Yengem, 20 yıl sonraki Aynur Şahin'e ne söylemek isterdin? Yasin hoş geldin, günaydın ağam. Pusat'ı gene evlendirememişik derim kendime. Oo, bu güzeldi. Bu güzeldi Yasin. 20 yıl geçiyormuş. Aa, 20 yıl. Pusat'ı daha evlendiremedi. Baksana bir kere be. Ha, güzel. 20'yi geçtim tabii. 20 sene toplamda 40 sene geçse gene bir şey değişmeyecek gibi geliyor Yasin.

Hollanda'dan Bulgaristan'a geçiyorum. Şevket Veli dostum orada. Bulgaristan'da Kırcalı'da. Marabayın bakalım nasılsınız demiş Şevket. Hoş geldin Şevket. Günaydınlar. Dobro utro. İyi mi rabıta bugün? Teşekkür Şevket'im. Sen nasılsın? Aile, çocuklar, herkes iyi mi? İşler güçler iyi mi? Bulgaristan'da da havalar memleketteki gibi mi? Paris 3 gündür ara ara yağmur, soğuk hafiften. Aynen vallahi Haziran ayında şeyle örtünüyoruz böyle. Şunu da ilave etmek gerekiyor. Yani ne yaparsan onu bulursun felsefesi. Doğada çok acayip çalışıyor. Gerçekten acayip çalışıyor. O yüzden bize programlarınızı diyoruz ya, ağa çekelim, yeşili koruyalım diye.

ilahe ilahe. Dilek Hanım demiş Temmuz'un sonuna kadar İzmir'den bir yercikte de gitmiyorum. Hiç bırak Temmuz. Ağustos'un sonuna kadar durun. Bir yerlere gitmeyin Dilek Hanım. İzmir gibi güzel yerde, güzel şehirde. Uzatıyorum de tatil. Ağustos sonunda geleceğim deyin iş yerine. Yakup abi günaydın, Yakup Delioğlu. O 45 yıllık terzimiz Yakup Delioğlu. O işine aşık bir insan. O bilgili, birikimli bir insan.

Yusuf abi hoş geldin, günaydınlar. Sen Yusuf abi ne demek istersin 20 yıl sonraki Yusuf Feyzoğlu'na? Bir akıl versen. ...20 yaşında olanlar, 40 yaşında olanlar ayrı ayrı cevap verir demiş Yusuf abim Mehmet Ali Birant. Evet, ben de onu merak ediyorum. 20 yaşındaki insan 20 sene sonra 40 yaşında olur, 40 yaşındaki insan 20 sene sonra 65 olur. Onu merak ediyorum, 65 yaşınızda ve 60 yaşınızda şimdiki 40 yaşındaki Yusuf'a, Ahmet'e, Hasan'a, Mehmet'e, Ayşe'ye ne söylemek isterlerdi? Birkaç gündür öğleden sonraları yağıyor ama güzel hava, sıcak, sabah bulutlu, rutubetliydi ama şimdi günlük güneşlik Bulgaristan'da. Bugün rabıta ne var? Bende ultra rabıta ne var Şevket? Çok sevindim, iyi olduğunuza. Herkese çok çok selamlar. La la destur, deli fişek hoş geldin. Hep bilim adamı hem de ciddi olamaz aga, destur. Hem bilim adamı hem de ciddi olmaz. Olamaz destur. Ne olmasın oğlum? Bilim adamların hepsi manyak şey mi? Einstein gibi mi? Hem bilim, mesela Aziz Sancar çok ciddi bir bilim adamı değil mi? Rahmetli İlber Ortaylı ciddi bir bilim adamı değil miydi oğlum? Sen niye böyle bir yakmış? Sen bir kere deli fişek 20 yıl sonraki deli fişeğe ne söylemek istersin? Recep Bacaram 20 sene sonra bacak sorarsam kendi kendime derdim diyor. Ötüyor mu? Horoz mu? Karıntır mı bacaram sabah sabah? Güzel cevaplardan bir tanesiydi. Yirmi yıl sonra konuşuruz, Allah nasip kısmet ederse, sağhoş olursak bacanım. Hayırdır, nasıl gidiyor? Günaydın, hayırlı sabahlar kral dinleyicileri. Günaydın Haşim. Gerçekten Haziran ayı soğuk, buralar 14 derece anlayacağın demiş Özgür Salioğlu. Özgür dostum, Özgür günaydınlar. Serpil Hanım'a da çok çok günaydınlar. Arzuhan demiş ki nasıl Haşim, kendime 20 yıl sonra mektup yazar gibi ya da nasıl? Efendim 20 yıl sonra kendinize ne söylemek istersiniz? Yani gittiniz böyle şimdiki yaşınızdan 20 yıl öteye, ondan sonra dönüp diyorsunuz ki Arzu bak bunları falan yapmasaydın, yapma veya şöyle düşünmeseydin. Şarkıdan sonra konuşalım.

bir başkadır bizim memleketimiz, değil mi? Aynen öyle canlar. Ne kadar güzel şiirler de gönderiyorsunuz bu arada vallahi. Ben bu sabah 5'e Almanya'da işe başladım. Aşım Agam değil sabah 9'da senin gibi demiş Raif abi. İşlerimiz farklı oğlum. Sen farklı iş yapıyorsun, ben farklı iş yapıyorum. Ha Dilek Hanım pardon, tamam. Ha tamam Dilek Hanımcığım, okudum. Tabii canım biz şaka yapıyoruz. Siz programımıza göre hareket edin tabii ki de. Teşekkürler, İzmir'e tekrar selamlar.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 25 41 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
3: Nalburiye ve yalıtım malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız en iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, Nalburiye alanında hepsi alı en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle.

0: 2-33-84-90.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakiptoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakiptoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakiptoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakiptoday.com.
4: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
5: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
6: Gözünüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
7: Müjdat da dün konuşuyordu bu hava olaylarıyla ilgili. Yani bu fenomenler, bu marjinal olaylar pek de mantıklı değil. Müjdat uzun yıllardan beri bu işle ilgileniyor. Müjdat Eminoğlu sağ olsun Gümülcü'den. Şöyle bir paylaşım da gönderdi bana. Yarın programda okursun dayıcım dedi. Bugün ve yarın yani çarşamba ve perşembe önce sıcak akşam saatlerine doğru bazı bölgelerde hava patlayacak. Sıcağa bağlı olarak 42'nde bir diğer adıyla konvektif yağışlar gelişmeye devam edecek. Bu tür yağışlar tekrar hatırlatmış olalım. Kral FM binası civarında günlük güneşlik bir hava yaşanırken aynı anda 1 kilometre ötede Aren Mahalle'de bardaktan boşanırcasına yağış görebiliriz. Bunu yaşadık. Müjdat, gerçekten birkaç günden beri bunu yaşadık. Mesela İskeçe'nin böyle yamaçlarına doğru, senin dediğin taraflara doğru böyle yağmur yağıyor. Aşağıda böyle tren yoluna doğru azıcık daha böyle Musfaklı'ya doğru yağmur yok. Çok ilginç yahu gerçekten. Şöyle devam etmiş Müjdat kardeşim. Civar köyler içinde aynı şey söz konusu. Karaçanlar'da ıslatan hafif yağış geçişi görülürken hemen batısında bulunan Dinkler köyünde sel getirecek kadar yağış olur. Dolayısıyla şuraya şu kadar, buraya bu kadar yağış bekleniyor demek mümkün değil bu hava olaylarından sonra. Yani biz yine tedbirli olalım diyorsun değil mi Müjdat'ım? Olayı da bilimsel olarak şöyle açıklamış Müjdat, hava olayları neden kaynaklanıyor bunlar diye. Günlerce süren aşırı sıcaklar yeryüzünü ve atmosferin alt katmanlarını yoğun bir şekilde ısınmasına neden olur. Isınan hava genişler, hafifler ve hızla yükselmeye başlar. Bu sırada eğer çevrede deniz veya nemli topraklar varsa yükselen bu hava muazzam miktarda su buharını, nemi de beraberinde yukarı taşır. Bu atmosferde biriken devasa bir enerji deposu demektir. Özetle diye geçmiş Müjdat'ın, hava ne kadar çok ısınır ve nem biriktirirse arkasından gelen serin cepheyle çarpıştığında kopan fırtına o kadar şiddetli olur. Allah muhafaza. Yer ve gök bilimlerini aldık Müjdat Eminoğlu'ndan. Atmosfer, yer ile gök arasındaki bu aşırı sıcaklık farkını dengelemek için enerjisini adeta bir patlama ile boşaltır demiş. Doğa bunu biliyor. Rahmetli Newton'un da kimin de o ya Müjdat? Az olan yeterliyse daha fazlası gereksizdir diyordu. Doğa olayları için. Hepimizin de farkına vardığı gibi artık eskisi gibi değil hava olayları, hava durumları. Çok çok farklılıklar oldu. Bunlar Müjdat insanı da etkiler mi psikolojik olarak? Yani bu değişen hava koşulları. Lay lay. Günaydınlar Kurdasan'dan, Kremasi'den Aykan Agacım ve Ali Bey. Çok çok günaydınlar. Akay günaydın. Yusuf neredesiniz bugün? Şükrü ile birlikte. İngilizce Dil Kursu Adnan Ekol. İngilizce Dil Kursu Adnan, günaydınlar sanadan. Berket Çilingir. Telksantis. Kalimera Berket. Lay lay lay lay lay lay lay. Kırcaali Liv Medico Dental Doktor Ali. Kırcaali'de bulunan Liv Medico Dental Doktor Ali'nin kliniğinde modern teknoloji ile tüm diş tedavileri uygulanmakta. Özellikle de implant tedavilerinde güvenli, kalıcı ve estetik çözümler sunuyor. Çünkü 10 yıl sertifika ve garantili implant.

Standlarınız. 3D tomografi ile doğru teşhis ve planlama ayrıca kliniğinde dahili ve ortopedi hizmetleri de sunulmakta. Bu implant tedavisine gerçekten önem veriyor Doktor Ali Kırcaali de. O yüzden de sertifikalı ile birlikte, garantisiyle birlikte 10 yıl garantili implantlarınız. Facebook ve Instagram'da Live Medico Dental bitişik şekilde detayları, ayrıntıları bulabilirsiniz. Kırcaali pazar yerinde Bulgaristan'da. Doktor Ali gülüşünüzü geri kazanın diyor doktorumuz. Kırcaali'ye selamlar. Şevket'le konuştuk Kırcaali'de Bulgaristan'da. Ahmet günaydın. Aramıza akıllı sokup da huzurumuzu bozma dayı demiş. Lan. İyi hadi tamam. Akıllı kim bu arada? Onu merak ettim. Ay Allah'ım ya. Aramıza akıllı sokup da huzurumuzu bozma dayıcım. Günaydın sağ ol. 20 yıl sonraki Ahmet'e ne söylemek istersin Ahmet'im? Yaz bakayım. Senin görüşünü de bir alalım. Şimdi psikiyatristimiz Doktor Meltem Kırcaali da tabii ki muayenehanesini açtı. Başarılar diliyoruz kendisine Kral FM ailesi olarak ve kendim adına da tabii ki. Peki nerede? Panagi Çağlar'ı 94'te 4. katta. Bizim Yaka Pullman durağının tam karşısında. İlk girişte orada Ahmet Usta oradayı. Proenistasi poğaçacımız. Hemen 4. katta da doktorumuz Doktor Meltem Kırcaali. Ruh sağlığı mutluluğun temelidir ve bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatristimiz Doktor Meltem Kırcaali. Instagram'da da aynı şekilde bulabilirsiniz. Doktor Meltem Kırcaali şeklinde. Orada da ayrıntılar, hangi günler açık, hangi saatler arası çalışıyor. Doktorumuza da kolay gelsin buradan. Seneler seneler önce diye başlamış Deli Fişek. Cugaralar dur şimdi ben önce bir okuyayım, bir ön okuma yapayım Deli Fişek. Doğa değişmiş içindeydi. Xanax olmadığı için Xanax'ları o otlardan yapmıyorlar mı? Ham maddesi ne o Xanax'ın? He? Sana sabah sordum ama duymadın herhalde işinden dolayı. Diyorum ki 20 yıl sonraki Deli Fişek'e ne söylemek ister? Bugün hava güzel, kazıyoruz dayı. Vallahi yemin ederim kazıyorsunuz vallahi. Tam manasıyla kazıyorsunuz faganayla. Hiçbir şeye denk gelmediniz mi oğlum lan? O kadar yer kazdınız, bütün Garbı Trakya'yı deldiniz geçtiniz. Yok mu bir şey Yusuf? Anadolu Rock Yusuf. Kolay gelsin çocuklar.

Laylay Vonoplast'ta. Sen Recep Bacanam'ı söylediğini okudum, duydun mu deli fişek? Bacanam'a dedim ki, Bacanam'la aynı yaştayız. 30. 20 sene sonraki Bacanam'a ne söylemek istersin dedi. Horozu sordu, horozu. Horoz burada mı ya?

20 sene sonra kendime derdim ki keşke 20 sene geri gidebilsem diye. Hayır, geri gidemiyoruz. No geri, napreş, hep napreş. 20 sene sonra orada ötmeyebilir. Otur bura. Açık havada şimşek vuracak bizi sabah sabah. Gürkan'ın programına çevirdi programı vallahi billahi. Oğlum niye bizim böyle? Allah, klasik Trakya. Evreş yolları dar, bana bakma benim yer. Aynen valla bacanam öyle dedi. Bir sene sonra onunla konuşurum dedi. Yani nasıl dedim lan. Yusuf demiş, Fagana ile kazarken abi şansımıza kaşık bile çıkmadı eski kaşıklardan. Eski kaşıklardan, gümüş kaşıklardan Yusuf. İyi bak, iyi bak. Çok eşeleme, iyi bak. Biz gezmeye gidiyoruz. Ali Bey daha çalışıyor mu acaba? Ali Bey'e çok selamlar demiş Osman Mitatoğlu. Ali Bey, aşma bir günaydın. Herkese selamlar. Çocuklar günaydın. Yakışıklılar, ne tarafa gidersiniz bakalım böyle be? İyi hadi, iyi gezmeler size. Ali Bey'in işi çok be. Ancak Kasım'da bitirir o işlerini. Osman. Yanındaki arkadaş kim Osman? İsmini de yazsana. Günaydın aşma ağam. Xanax'ın ham maddesi ne? Onu ben söylüyorum işte. Xanax'ın ham maddesi ne oğlum? Hollanda mı? Artistler ne tarafa bakan be?

Bir izah etsene bakayım sen bana onu. Acım eder. Oğlum günüm kaçırılacağım diye çok korku. Valla öyle acayip şeyler yazıyorsun ya böyle. Loku loku loku mades. Ne tarafa? Sana doğru geleceğiz yavrum. Gel hanım gel. Gel. Geleceğim varsa göreceğim var gel. Tişörtü de getir gelirken. 20 yıl sonraki Hacı Bedel'e ne söylemek istersin? 20 sonra yaşayacağım bilsen ben de baday neler yapacağım bir bilsen. Survivor. Ne yapacağım mesela be? Ne yapacağım mesela? Şu anda mesela 20 yaşındasın tamam mı? 20 yıl sonra 40 yaşında olacaksın. Onu söylüyorum işte 40 yaşındaki bayrama şimdiden o zaman da neler söylemek istersin? Ne yapacağım mesela 40 yaşında? Haçan evleneceğim misin sen? Harika Kral Efendi dinleyicisi. Yahşisiniz gene bugün. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, nerede insan varsa.

Tamam Osman Mithat ol, söyleme zaten. Ali Bey yazmadı bugün. Herhalde daha işlerini bitiremedi. Söyleme söyleme. Ali Bey'in komşusuna Osman Mithat'a iyi günler diliyorum. İyi gezmeler çocuklar. Ali Bey. Psst. Palikari. Kemerler takılık. Çok güzel Osman. Vallahi helal olsun. Böyle gözlükler takılmış. Saç tıraşı olmuş beyefendi. Delikanlı adamlar. Beşiktaşlı onlar. En güzel Beşiktaşlar severler unutmayın. Ama sen şimdi de fena. Senin kızandığında da fenadı. Seni biz havaya küçükken sen 3 kere attık 2 kere tuttun. Bir tanesinde kaçırdık. Tutamadık seni. Fenerli mi? Ha pardon. Abi Fenerli. Tamam Osman pardon. İkiniz de mi Fenerlisiniz? Ah paçanım be. Aziz Başkan gelirse rahatlayacağınız, dinleneceğiniz siz. O sene bu sene olacak kesin. Çok fenalık yapacağımış. Ben senin küçüklüğünü bileyim be. Bak şimdi gene, bak şimdi gene ne gönderdi bak. Acı bedel denk durma çocuğum. İma rabıta bayav, ima rabıta bayav. Bu işin sağı var, solu var. Gerçekleri olduğundan farklı gösteriyor ve kitleleri peşinden sürüklüyor. Kral FM için söylemiş bunu. Soracağım ben sana. Soracağım ben sana. Boşuna demiyorum ben bir, bu işleri ya bir bilene ya bir dinleyene ya da bir güzele sorun diye. Bu işin sağı var solu var, gerçekleri olduğundan farklı gösteriyor ve kitleleri peşinden sürüklüyor. Hüseyin Acıbedel bir de ortaya almışlar sağ tarafta. Arkadaşın ismini unuttum gene bak. Öbür tarafta da Hamdi orada.

Hüseyin Bey, yazdıklarınızdan istifade ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Fatih Başkan'a da selamlar. Kral Efendi'den bütün Fenerbahçelilere şaba. Osman Mithatoğlu, Ali Bey'in komşusu Ali Bey'e. Samsun Sporlara, efendime söyleyeyim. Aristo'ya. Kavun, karpuz, fıstık ve ayran. Afiyet olsun. Şaba. La la la. Osman'a soruyormuşum şimdi, Osman Mithatoğlu diyormuşum. 20 yıl sonraki Osman Mithatoğlu'na ne söylemek istersin? Osman cevap veriyor. Abi, Fener yine şampiyon olamadı.

Okumuram lan. Okumuram oğlum senin yazdıklarını bundan sonra. Okumuram. Şaşırtıracağım beni bir gün. Deha'dayım, günaydın. Günaydın bizim sofra. Afiyet olsun çocuklar. Bu sofra herkese açık abim. Dervişlerin sofrası bu. Ermişlerin sofrası, babaların sofrası. Anadolu'nun, Trakya kadınının sofrası. UNESCO bile kıskanıyor, Greenpeace bile kıskanıyor bizi. Trakyalıyız diye ya. İyi günler Reha dayıcığım, teşekkür ederim. Arzu Hanım demiş, çok derin konular bunlar aşım. Çok şey söylerdim ben, söyle söyle bitmez. Ben radyoda söylemeyeyim mi? O şey gibi düşün Arzu, mesela işte hani o zaman da o yaşımda yaptım işte böyle, bunu söyledim, bunu yaptım ama şimdiki aklım olsa yapmazdım gibilerinden ya. Hani 20 yıl sonra nasihat verirsin kendine. Yourself. La la la la la la la. İyi insanlarsınız, teşekkür ederim, sağ olun. Rahmetli felsefecilerin dediği gibi, her güzel insan iyi değildir ha. Ama her iyi insan çok güzeldir be.

Ötmeyeceğine göre ancak konuşur. Karşılıklı diyalog önemli demiş Deli Fişek. Ara veriyorum, şarkı arası veriyorum. Vara gideceğim, vara. Vara gidip soracağım. Allah'ım aramızı akıllı sokup da huzurumuzu kaçırma ya Rabbi. Amin inşallah. Şükrü arkadaş kaşığı buldu ama o tahta kepçelerden, ha, eski kaşıklardan. Ağaçtan yontuluyordu onlar Yusuf. Yavaş sen şimdi çapınız şey, Fagana'nın çapasından ya Şükrü'nün kafasına gelme. Dikkat et orada. Bana mesaj yazarken şaşırmayasın kendini. Maazallah. Hayır bir şey değil, dillere düşeceğiz sonra, al başına belayı yani. Sen dikkat et şimdi oraya, Fagana'ya dikkat et. Heh. Çevir bakayım azıcık sağa doğru, çevir onu. Çevir sağa doğru. Şükrü'nün kafaya gelmesin oğlum lan, o Şükrü'nün kafaya gelmesin lan.

0: modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: Aylin'cim günaydın kardeşim. Aylin demiş ki 20 yıl sonraki ben sana, 20 yıl sonrakiyle konuşuyor Aylin şimdi. Monolog yapıyor ama diyalog halinde. Sana şimdiki günden seslendiğim için diyebilirim ki 20 yıl hem çok uzak hem çok kısa bir zaman dilimi. 49 yaşındaki kendime tavsiye verecek güçte değilim. Neye acele ettim, neye geç kaldım bilmiyorum. İyi bir noktada, iyi bir konumda olmayı, sevdiklerimin yanında olmasını ve şu an radyo programına katılan, dinleyen kim varsa iyi olmasını dilerim. Saygılar abim demiş. Aylin kardeşimden de herhalde başka bir cevap beklenmezdi. Tam isabet. Tebrikler Aylin'cim. Kolay gelsin. Allah işlerinde kolaylıklar versin. Allah gönlünüze göre versin. 20 yıl sonraki Aylin'e mesajlarını bizimle paylaşmış Aylin. Yasemin Çoban Hanım efendi, günaydınlar efendim. Hoş geldiniz Almanya'ya. Sizin orada havalar nasıl Yasemin Hanım? Murat Hocam, İyi günler diliyorum, kolaylıklar diliyorum sana da Kral Efendim'den. Diğer mesajlara da hemen bir bakalım. Şükrü. Günaydın çocuklar, kolaylıklar. Bobcat'i kim kullanıyor Şükrü, sen mi Yusuf mu? Borya Plast efendim 17 senelik mutlak tecrübesiyle plastik sektöründe dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle şimdi yepyeni yerinde Karasinet Marketi'nin hemencik bitişinde Koyunköy Kimerya'da Warrior Plast bulabilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştıran çözümler onda. Bekir kardeşim kolay gelsin. Bekir diyor ki düşünür ve yazar Bekir Akoş, plastiğin doğada yeri yok lakin hayatımızda yeri çok. İşte Warrior Plast'la geri dönüşümlü plastik maddelerini, geri dönüşümlü plastik ürünlerini hepsini bulabilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştıran çözümler Warrior Plast. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için masa örtüleri, trapezo, mandrolar, alüminyum tepsiler, tek kullanımlık yemek kapları, hepsi Warrior Plast'ta sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleriyle, hepsi ve daha fazlası profesyonel anlayış ve gerçekten uygun fiyatlarıyla. Önünde park alanı da var. Gönül rahatlığıyla arabanızı park ediyorsunuz. Warrior Plast içerisinde depoda, dükkanda bütün ürünleri görebilirsiniz. Ve ilkbahar yaz sezonu için çok çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler de Warrior Plast'ta. Yeni Koşan Deproşopos Ella'da Warrior Plast'ı Instagram'da Warrior Plast Cash and Carry olarak takip edin. Cep telefonu 693-31-68-949. E-mail göndermek istiyorsanız sterkellas@gmail.com. Instagram'da zaten hemen hemen bütün ürünleri görebilirsiniz. Renkleriyle, dizaynlarıyla, dekoruyla birlikte. Kolay gelsin Barış ve Bekir. La la la la la la. Güneş Gold Kuyumculuk İskeç'imizde düğün sezonunda söz, yani yeni yaz sezonunda düğün, söz, nişan alışverişlerinizde büyük bir kampanyaları var. Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası yeni sloganlarıyla yaz sezonuna hazır Güneş Gold. Güneş Gold hem yanınızda hem yarınınızda yatırım olarak da. Mikhail Karoli 22 adı arkadaşlar. Güneş Gold'a gidin, tanışın. Yatırım için bilgi alabilirsiniz, konuşabilirsiniz Atilla Bey'le. Oradaki ürünlerin hepsine bakabilirsiniz. Gerek gümüşler, gerek altınlar. Güneş Gold'a 2541-1025-79-690-95-7101. Listen to the heart. Esat hoş geldin. Günaydınlar. Guten Morgen Kalimera dayı. Çok fırtınalı bir akşamın ardından çok ve bulutlu bir, soğuk ve bulutlu bir günden iyi yayınlar, iyi günler. Anladığım kadarıyla Avrupa, Orta Avrupa, Batı Avrupa, bizim Balkanlar buraları, havalar hemen hemen aynı bugünlerde. Yağmur, güneş, şimşek. Açık havada bale şimşek vurmayaydı bizi Berket. Anıt, Veli ve Alp günaydın çocuklar. Anıt sen nerelerdesin bu oğlum, kayboldun? Berket'im günaydın, günaydın, günaydın. Kolay gelsin abi, iyi yayınlar dilerim demiş Berket Çilingir. Teşekkür ederim. Dünkü bilgilendirme için de teşekkürler tekrar, sağ olasın. Neyse kadar filaf karısı bol. Ömer hoş geldin. Kardeşim Haşim'e, tüm İskeç'e ve tüm kral ailesine bu sabahta günaydınlar, hayırlı sabahlar dilerim demiş Ömer. Çorlu'dan yine güzel bir Cemal Süreyya paylaşımı göndermiş Ömer. Her şeye rağmen öleceksek sen beni niye üzesin, ben seni niye üzeyim, insan güzel yaşamalı paylaşımı Cemal Süreyya'dan, ama Ömer gönderdi. Teşekkürler Ömer, sağ olasın. Sizin oralarda havalar nasıl? Bu son birkaç günden beri. Lay lay lay lay lay. Berket bugünün sorusu, Berket 20 yıl sonraki kendisine ne söylemek ister, ne tavsiye etmek ister acaba? Merak ediyoruz, böyle değişik cevaplar alıyoruz. Ha, sen öyle deyince ben de böyle dedim ama sen öyle demeyince ben de bunu değil. Çok güzel Türkçe konuşuyorsun Haşim. Tebrik ederim seni. Çok güzel vallahi. Bravo. Ya şuna sıracım demiş Çorum. Çorlu nereden çıktı ya? Vallahi Çorum. Çorlu nereden çıktı? Ömer pardon ya. Peki Çorumlu Ömer kardeşim. 20 yıl sonraki kendine ne söylemek istersin Ömer'im? Çorum'a çok çok selamlar. Leblebi diyarı Çorum. Çorlu. Ört telefonu, ört ört ört.

Ne olacak bizim bu Fener'in hali Başım abicim demiş. 20 sene sonra da oluruz illaki şampiyon, o kadar da sanmıyorum demiş Osman Mithatoğlu. Valla ne bileyim oğlum. Der misin konuşuyormuşuk, ne oldu Osman, soruyordum böyle böyle radyoda falan gibilerinde. Yok yok, ben eminim bu sene o sene. Hiç. 20 yıl sonra Haşim Çolak kara kuşak almış olacak. Ya vay be Hasan Çarıkçı. 20 yıla kadar. Ne bu be, Bruce Lee o kadar yapmadı kara kuşak. Ben en iyisi gidip pazardan bir kara kuşak alayım kendime. Yakup abime diktireyim bir tane. Yakup abi bana bir kara kuşak diksene. Siyah beyaz olsun, Beşiktaşlı. Spartakus Kung Fu Okulu'ndan aldım diyeceğim. Haşim Bandak, Hasan Çarıkçı, Spartakus Kung Fu Okulu. Yakup abime söyleyeceğim, Hasan Çarıkçı. O dikecek bana şimdi. Cevat Nizam hoş geldin. Pardon. Günaydınlar kral, iyi ki varsın. İyi yayınlar. Sen ne zaman su gibi akıyor demiş. Hep birlikte kardeşim, bil mukabele ne demek. Cevat Nizam teşekkür ederim. Kolay gelsin Beşiktaşlı Cevat. Sarı kart var. Sarı kartı var anıtın. Oo, niye? Topa eliyle mi değdi ceza sahasında? Niye, ne oldu oğlum? İkinci sarı karttan kırmızıdan atmayasın adamı. Fena kızar. Scania nerede? Scania sen bugün yola çıkmayacak mıydın oğlum? Ne oldu? Hayırdır la? Reha Muhtar hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Reha Muhtar bir ara Atina'dan bildiriyordu. Ben daha ortaokulda falandım. Hatırlıyorsun değil mi? Mehmet Ali Birant abi. Reha Muhtar hayatını kaybetmiş. Hemen anında bilgileri Yusuf abim gönderiyor bana. 60 yaşında olduğuma göre 20 yıl sonra çok şey beklentim olmaz, ancak acaba her gün ayran içebileceğim mi diye sorardım. Sanki içilir gibime geliyor abi. Mesela bizim köyde adımda 80-90 yaşında ovada insanları hatırlıyorum. Konuşuyorlar böyle, söylüyorlar ya, 80-90 yaşına kadar davullar, zurnalar, kızılcık, hoşaf, ayran, efendim, şerbet. Kelbet, şerbet. İlginç bir haber daha okuyayım size müsaadenizle. Finlandiya'da turistlerin bulması için ülkeye 23 bin dolarlık altın külçe sakladı. Yani bu ne demek? Ülkenin değişik yerlerine 23 bin dolarlık altın külçe saklamış. Turist gelsin diye Finlandiya'ya. Zaten gidiyor Finlandiya'ya turist. Ya anacığım, Finlandiya'da bayağı büyük bir ülke. Nasıl bulacağız? Daha bir tarafı Kuzey Kutbu'nda, bir tarafı Rusya. Altında ne bileyim İskandinav ülkeleri falan. 23 bin dolarlık saklanmış Finlandiya'nın değişik yerlerine. Turistler bulsun dedi. Ha, ellerinde altın makineler dıngır dıngır dıngır dıngır. Hem turistik olarak gidiyorsunuz gezmeye, hem de altınları arıyorsunuz. Finlandiya, İskandinav ülkeleri. 23 bin dolar. Ya oğlum, fazla da büyük bir para değilmiş. 2 milyon, 3 milyon dolarlık altın külçe olsaydı köstebek gibi bütün Finlandiya'yı kazarlardı maazallah.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

Good morning Mr. Sezer. Ankara Çorum hepimize günaydın diyorum. Ankara Çorum hepinize günaydın diyorum. Sezer. Hoş geldin. Ben mesela yerli Björn Finlandiyalı yerli. Ney? Altını bulursam ne oluyor mesela? Altını bulursan altın senin oluyor Sezer. Nasıl ne oluyor oğlum? Muhabbet yapacağız mı canlı yayında? Muhabbete var mısın? Nasıl yani? Durumlar nasıl? Çalışıyorsun da. Adamlar saklamışlar. 23 bin dolarlık altın saklamışlar. Koskoca Finlandiya'da. Oğlum onu 2 milyon 3 milyon yap da aradığına değsin bari. Bizim Sezer 20 yıl sonraki Sezer'e ne söylemek ister acaba? Çok merak ettim. Berket Çilingir kardeşim yazmış ki çok da güzel yazmış. Abi demiş 20 yıl sonraki kendime. Her şeye rağmen içindeki iyi insanı asla öldürme. Yardım etmeye ölene dek devam et. Değer görmediğin yerde asla durma ve sevdiğin işi yapmaya devam et demiş Berket Çilingir 20 yıl sonraki kendisine.

Tamam bak Sezen, daha biraz sonra olur mu? Biraz sponsorları falan okuyayım. Öner Sezer, Çiler, Osman Filotis, Asfalt Boyu, Gökçeler efendim. Uzun yıllardan beri yine her zaman söylediğimiz gibi uygun fiyatları, kaliteli hizmetleri, profesyonel işler, dayanıklı inşaat ve yapı malzemeleriyle Çiler, Osman Filotis, Gökçeler, Asfalt Boyu'nda. Çok çeşit aklınıza gelebilecek her çeşit ve her türlü de malzeme var. Çok çeşit marka boyalar var. Son teknoloji makinesiyle de istediğiniz rengi anında hazırlayan avtomata makine var. Avtomata. İnşaat sektöründe güçlü yapılarda güvenli gelecek uygun fiyatlar, her türlü inşaat malzemeleri, araç ve gereçler. Öner Sezer, Çiler, Osman Filotis, Asfalt Boyu, Gökçeler'de. Hayırlı işler diliyoruz kendilerine. Kahve Tanela Paradisos Köyü'ne gidiyorum. Alacım hoş geldin. Gelsin ne başucum, gönderip gönderip niye siliyorsun mesajları, ne oldu? Fenerbahçe ile ilgili bir şey söyleme. İngiltere, bugün bu sabah değişik değişik haberler geliyor böyle. Mehmet Ali Brandt abi de Reha Muhtar hayatını kaybetti. Az önce onu bildirdim, okudum size. Bir de İngiltere'de bir grup Hintli inek eti satan restorana saldırmış. İnsanın bazı bölgelerinde inekler kutsal sayılıyor, ondan herhalde. Dükkan sahibini yumruklarla karşılık vermesi üzerine kaçmışlar. Tövbe estağfurullah. Aslı'cığım günaydınlar, Aslı Halimoğlu. Günaydın, nasılsın abim? İyi günler, hayırlı işler. Kırköy'den selamlar, bir şarkı çal bakalım. Günün yemeği gelecek, şarkıyı çalmazsan günün yemeğini söylemeyeceğim demiş Aslı. İbrahim Tatlıses'ten var senin şarkı, Aslı. Çok güzel bir şarkı hazırladık İbrahim Tatlıses'ten. Şarkıyı dinle, ondan sonra günün yemeğini söylesen. Ev hanımlara da yardımcı da oluyoruz. Günün yemeği. Ha tamam oğlum, hayırdır, niye? Soğuk algınlığı falan mı? Hava değişimi iyi yaramadı sana. Gittin Bulgaristan'da 3-4 gün kaldın, ondan sonra İngiltere'ye döndün. Bulgaristan'ın havası farklı, İngiltere'nin havası farklı. Oo, ayarı tutturamadın galiba Sezer. Öksürük falan mı var oğlum, ne oldu, hayırdır? Günaydın, niye geciktin bugün, saatlerini mi değiştirdin? Hala günaydın. Nasıl geciktin derken, 9'da programdaydık. Senin saatin Almanya saati yalnız, onu söyleyeyim bak. Bizimki İskandinav Finlandiya saati. Şaşkın. Bu neymiş? Sezen Aksu. Sen de ben, sen de benim hatalarımdan. Oo, güzel şarkı. Harika bir şarkı. Gençler hazırlar mısınız bu şarkıyı? Sen de benim hatalarımdan birisin. Sezen Aksu'ya sormak isterdim. 20 yıl sonraki Sezen Aksu'ya ne söylemek ister diye. Sen de benim hatalarımdan birisin. Nereden aklınıza geliyor? Bu sabah güzel şarkılar böyle beğeniyorsun. Güzel şarkılar istiyorsunuz. Halal olsun. Cafe Tanera Paradisos Köyü'nde bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var diyorsanız buyurun dostlarınızla, arkadaşlarınızla, hatta yalnız kendinizle gidebilirsiniz. Eşsiz bir coğrafi konumu ile, modern, en doğal, şiirsel ve davetkar, büyüleyici ortamı ile, artı Bakırcı markası, çok çeşit dondurmaları, her türlü çiçekler, her çeşit çaylar, kahveler, pizzalar, mezeler, çerezler, uygun fiyatları ve güler yüzlü, enerji genç arkadaşlarla birlikte servis ediliyor. Genç çocuklar orada, vallahi bir görüyorsunuz böyle gıpta ediyor, tamarıyorsunuz, gencecik çocuklar böyle pırıl pırıl. Hizmette kusur etmiyorlar. Güler yüzlü. Cafe Tanera Paradisos Köyü'nde. Sakriya Nera tu Paradiso. Hafta içi ve hafta sonu sabah 9'dan 24'e kadar açık. Cafe Tanera, Hasan kardeşim orada. Ercüment abi iyi günler. Kolay gele. Şeyh Mümin Ustam. Paradisos'tan Gökçelere kadar bir geçelim bakalım. Kaporta işleri, lamarina onarım ve düzeltme. Komple ve hasarlı yerlerin yapılmasından sonra otoboya ve cilası. Çizik ve hasarlı yerlerin tamiri. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, uygun fiyatlar, tavan döşeme, araç farlarının, lambaların parlatılması ve temizliği. Her türlü sigorta şirketiyle işbirliği Şeyh Mümin Ustam kaportacımızda. Nerede? Gökçeler'de efendim. Dizel araçlarda egzoz tıkanmasından kaynaklı arızaların giderilmesi, temizliği ve bilgisayarıyla programlanması da yine Şeyh Mümin Ustam'da.

Sevinç Market günaydınlar, hoş geldin Sevinç. Kolay gelsin. Günaydın, hayırlı günler bakalım. Rıdvan Semiray. Alektor 1 ve 2'nin sahibi Alektor 1 ve 2 Kafe Pistopoli'ye top. Ali Rıdvan, günaydın Rıdvan'ım. Hayırlı işler kardeşim. İpşotitas di diatrofimas tampanda perikotas. Top Ali Rıdvan. Kömür ateşi ve mangalda kanat ızgara, tavuk butkota, pirzola, tavuk büfteği, kemiklerinden çıkartılıp fırında patates ve pilav ile servis edilen bütün tavuk. Tavuk şiş, göğüs rolo, köz odununda, kömürde hazırlanıyor efendim. Gerçek ve taze lezzetler, uygun fiyatlar, tertemiz mekan, anında servis, baharatlarla birleştirilmiş tavuk ürünleri. Aynı zamanda Gökçeler Asfalt Boyu, Alektor bir dükkanının yanındaki dükkanda tavuk ve pirinç ürünlerini çiğ olarak da bulabilirsiniz. Alektor 2'de Zuagoras 83'te İskeçemiz'de. Bütün tavuk, rolo tavuk, tavuk çorbası, köfteler, pirzolar, mezeler ve kumpir Alektor 2 Zuagoras 83'te. Gökçeler Asfalt Boyu, Alektor 1 Toproto Katastımı, Todeftora Katastımı. Zuagoras 83 Xan. Pazar yerine inerken böyle görüyorsunuz, çok kibar, çok mekan, böyle hoş bir mekan var. Kırmızı tuğlalarla işlenmiş. O yokuştan aşağı inerken hemen sol tarafında. Instagram'da Alektor 2019, Facebook'ta Alektor 2 Xanthi. Ürünlerini görebilirsiniz. Siparişleriniz için eFood ve Box'tan da yararlanabilirsiniz, istifade edebilirsiniz. Telefon numarası 2541-022-916-698-57-30-880. Alektor 1 ve 2 Kafe Pistopoli'ye top Ali Rıdvan. Rıdvan'ım. Rıdvan'la dostumuz çok, belki de yaklaşık 25-30 yıllık bir dostumuz var. Adam hala top oynuyor ya.

Morgan, bonjour. Bonjour, ça va bien. Southampton'da ne olmuş ki Sezer? İngiltere'de Southampton'dan orada bir dostumuz var. Karabela, yedi bela orada. Öğrenci cinayeti protestosunda polisle göstericiler çatışmış İngiltere'de. Bugün çok yeni haberler geliyor böyle Mehmet Ali Birant abi. Van'da bir kişinin hesabına kaynağı belirsiz 1 trilyon lira yatmış. Pek inandırıcı gelmedi haber ama nasıl yatıyor yani 1 trilyon? Kaynağı da belirsiz. Nereden geldiği belirsiz. Sabah kalkıyorsunuz efendim. Banka kartınızda hesabınızda 10 milyon euro var. Ya da 1 milyon euro var falan gibilerinden böyle. Ama kaynağı belirsiz yani. Nereden geldiği belli değil. Eforuyor soruyor. Nereden buldun parayı? Vallahi göndermişler. Hiçbir fikrim yok. Hay yürü git yeme beni. Sabah bir kalkıyorsunuz. Anam 10 milyon böyle. O ne? Nalan günaydınlar. Nalan günaydın Haşim. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Nalan şey mi? Şey mi ustam? İyi günler diliyorum. Alelilay, Vistoni'da, Yalımlı'da son teknoloji makinelerinin mükemmel yağ üretimi zeytinden gelen şifa ile birlikte bütün yıl boyunca yağ satışları, zeytinyağı, Vistoni'de zeytinyağı satışları gerek Almanya'da gerek memleketimizde fabrikaları Yalımlı'da. Kopçero'da. Elio Trivio, Vistoni'da Olive.

Lay lay lay lay. Derket bu ne? OPKP deriz, yeter gelsin o 1 milyon. Frapez gibi. Joker. Joker kerdi Serafil'e. 1 milyon düşünse nereden geldi bilmiyorum. OPKP'den gelmiş. Visto Nida. Yalnız kopter 698 74 51 656 693 31 60 160 telefon numarası. Yalınlı'da efendim altın değerinde bir sıvı zeytinyağı. Doğanın en saf hali, sofraların vazgeçilmezi, bütün yıl boyunca yağ satışları Vistonida'da ve Almanya'da. Yine mi reklamlar gelmiş? Dur bakalım be. Don't stay to Bobo Seydan İdris. Açtı mı dükkanı? Dükkan açıldı mı Seydan'ım?

lalay. Tamam o zaman sponsoru bir tanıtayım, ondan sonra bir şarkı arası verelim. Bugün çok ilginç haberler geliyor gerçekten. Neler oluyor böyle bir dünyada? Tosteki tu baba şeyden ediriz. Müşteri memnuniyetine ve tabii ki siparişe göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda efendim hepsi. Slogan neydi? Mangalın kokusu, etin dokusu, ateşle dans eden lezzetler. İdris Seydan Bobo Bekili'de. Ustamız Bekili'den. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar hizmetinizde. Mangal başı lezzetler, ekmek ve pide de döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler ve çok geniş bir menüsü var. Artı ciğer şiş geldi. O da mangalda, korda. Tosteki tu Bobo Seydan İdris. 2534-031-202 cep telefonu 698-75-96-105 Instagram'da Tosteki tu Bobo olarak istifade edebilirsiniz.

Güzel bir fotoğraf geldi. Yeliz Mehmet hanımefendi, günaydınlar. Vallahi filcanınız çok güzel, bahçeniz çok güzel. Plakakiler, plakakiler de güzel, çiçekler bir o kadar güzel. Afiyet, bal, şeker olsun Yeliz Mehmet hanımefendi. Günaydınlar, selamlar, iyi yayınlar. Bizim havamız yağmur olsa da sizinle güneşin sıcaklığını hissediyoruz Haşim demiş. Çok teşekkürler Yeliz Mehmet hanım. Sağ olasınız. Her zaman söylediğimiz gibi radyo dinleyicisiyle güzeldir ama çok beğendim. Bahçeniz, fincanınız, kahve fincanınız. Kahve bittikten sonra bir de güzel fal bakarsınız, tamam. Benim şarkılar ne olacak diye geldi. Geldi. Hoş geldin Bakan Bey. Olacak veya onlar da olacak. Emircan Osman Hollanda. Selamün aleyküm Haşim abim. Ve aleyküm selam kardeşim. Oğlum siz niye kaybolup kaybolup çıkıyorsunuz lan? Bir hafta yazıyorsunuz, 10 gün yoksunuz. 10 gün yazıyorsunuz, 2 gün yoksunuz. Günaydınlar Kırköy'den, Simiç Market'ten. Geçen gün tuttuğunuz balıklardan ben de istiyorum. Şeyme eniştem görmüş sizi. Yedik onları. Yetişemedi sevinç.

0: Nasıl güzel değil mi baba? Mezeler falan harika babada. Kimden gittin oğlum?
1: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
1: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışında

0: TAGR, Everest, zirveye giden yol burada başlar.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
3: Gel arbiden olsun be. Alayım sana bir Murat 131. Yazayım arka tamponuna güllüm diye.
4: Ha? Öbür tampona da yaz. Komşular çatlasın diye.
3: Sitero bir de tape anladın mı?
4: Arkaya da iki kırlent. Ellerimle örerim dantelaları.
3: Gezdireyim sana bütün Avrupa'yı.
4: Avrupa ya?
3: Tabii ya. Edirne, Çorlu, Tekirdağ, Keşan. Dolaşalım bütün Avrupa'yı arabayla anasını sat.
5: Avrupa diyor, Avrupa şaka değil. Keşan, Edirne, Kırklareli, İskeçe tabii.
6: Ne güzel Yeşilçam filmleriydi onlar ya böyle. Emircan Osman demiş ki abi çok işimiz var Hollanda'da. Başımızı kaşıma vaktimiz yok demiş Emircan. Tam olarak dememiş de ben biraz düzelttim onu Emircan Osman. Selam söyle bakalım çocuklar orada. Yunus Pingal Hasan günaydınlar. Diğer mesajlara da bakalım hemencik verin bana onları. Evet Derya, Deryacığım hoş geldin. Derya Namutoğlu, Aşım abi günaydınlar, herkese iyi günler diliyoruz. Baycan arkadaşım ile sana da iyi yayınlar. Ortadan kaybolduk sanma, kulağımız hep sende. Kolaylıklar diliyorum Baycan'a ve Derya'ya. Hayırlı işler çocuklar. Gözünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral Efendi. Sağ olasın. Yasin tamam okudum onu. Talip Megera günaydınlar. Enerjiniz bize güç veriyor abi. Talibim teşekkür ederim. Sen neredesin be kardeşim böyle? Robox ses var mı sende, Robox ses? Kaç metrede çalışıyor arkadaşlar? Rüzgar türbinlerinde, Renewable Energy rüzgar türbinlerinde çalışıyor arkadaşlar. Oradan göndermişler. Çok ilginç bir fotoğraf böyle. Adamda Robox ses olmasa nasıl çıkacak oraya değil mi? Talip Mekera. Yanındaki arkadaşlara da sana da çok selamlar. Kendinize dikkat edin. Aman kardeşim. Yüksekte çalışıyor arkadaşlar. Rızıklarının peşindeler. Neredesiniz bu arada Talip? Hangi memlekettesiniz diye. Ramazan, Ergin ve Cengiz birlikte gittik. İnsan bir haber eder gittikten sonra değil, gitmeden önce.
7: Allah'ım yarabbim.
5: Ota elektrikçisi, elektrologos, Aftokiliton Ahmet Sami Usta. Arabanızın elektriği, cereyan işleri bizden, sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı da sizden olsun. Ota elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyeti. Aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, nizam, barış tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü yine elektrologos Aftaki Newton, oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam'da. Elektrik, elektronik, yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'nin Dermayık Usti Soktör Soktör Vrio, benzinci aralım Midiz'in yanında. Şöyle bir 3-4 ay var evet değil mi Ahmet? Sami kardeşim 3-4 ay var açtım dükkanı mekanı. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız. Dükkanını yeni açmış olabilir lakin çok uzun bir tecrübesi var iş hayatında. Çok zamandan beri o işle meşgul. Oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Doğru adres ve uygun fiyatlarla çalışıyor. Instagram'da sam.electrician. Cep telefonu 693-979-2743. Ahmet Sami. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Siroz'da hem iş hem tatil Talip Mekera. İşte oğlum onu böyle sentezlemek güzel, önemli yani. Hem çalışacağız hem tatil yapacağız boş saatlerde. Tamam canım kardeşim, dikkat edin kendinize canım ciğerim, hadi bakayım. Yükseklerde çalışıyor adamlar, kolay değil. 180-200 metrelerde rüzgar türbinlerinde enerji. Saidoğlu Günay.
6: Lagaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri, Drostik markasının bütün ürünleri. 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro. Sayıdoğlu Günay dostumda. Günay'ımız İskeçe'de. Mekanı, dükkanı İskeçe'de. Panagi Çaldar 124'te. www.ergaliye.chromata.gr. Instagram'da da Sayıdoğlu Günay olarak yazıyorsunuz. Sabah 6'dan öğlen 5'e kadar, 4'ten 5'e kadar yaz saat uygulaması hizmetinizde. 2541-071-086-690-711-8546 cep telefonu. Kat markasının bütün ürünleri var ve yedek parçalarıyla birlikte. Sayıdoğlu Günay. Kolay gelsin Günay, hayırlı işler. Ertuğrul abim hoş geldin. Besim oğlu Ertuğrul. Günaydın Maşim. Çok güzel, çok memnun oluyoruz. Sen çıkmadığın gün inan gün geçmiyor. Baktarla da çalışıyoruz. Ablanın da selamı var. Çok teşekkür ederim ablam. Gülten ablacığım, Ertuğrul abim kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Bereketli olsun tarlanızda, ürününüzde. Tarlada çalışanlara da gönderiyorum. Hadi bakalım. Kolay mı öyle bu havalarda tarlada çalışmak? Dile kolay.

lay lay lay lay. Bu saat nerede çalışıyorsun be? O parayı kim yatırmış diye az önceki haberi söylüyorlar. O parayı bilmiyoruz. Van'da belirsiz. Yani bir kişinin hesabına kaynağı belirsiz. Yani kaynak belirli değil. Sonra Berken dedi OPKB'den falan olmasın dedi. 1 trilyon lira yatırmışlar yani. Belli değil. Kimin nereden geldiği para. Mücevherat kuyumculuk. Silah pırladı. Yok oradan değil para canım. Merak etmeyin. Talip Bekere sıkı tutun. Efendim Aykut Saygun Bey, güzel Edirne'nin en nadide altın ve pırlantaları Aykut Saygun Bey'in birbirinden güzel ve modern iki dükkanı ile Edirne'de. Saraçlar Caddesi 32 numarada İş Bankası'nın karşısında hani gitmeniz olursa geçersiniz oradan bir selamımızı söyleyin. Mücevherat Kuyumculuk Sina Pırlanta Kuyumcu Dükkanı ile değerli işçilik, eşsiz tasarımlar, geleneksel ve modern dokunuşlarla hazırlanmış altınlar, setler, takılar, bilezikler, yüzükler, küpeler. Pırlanta Dükkanı ile Sina Pırlanta ile... Saflığın ve güzelliğin gücü simgesi olan pırlanta ve altını mücevherat kuyumculukta Sina Pırlanta'da bulabilirsiniz. Edirne'de en güzel caddesinde Saraçlar Caddesi'nde 32 numara İş Bankası'nda. Sosyal medyada aynı şekilde mücevherat kuyumculuk Sina Pırlanta olarak istifade edebilirsiniz ziyadesiyle. Kolay gelsin Aykut.

Listen to your heart. Listen to your heart Serkan Süleyman. Selamlar sevgiler abim demiş. Bir de fotoğraf göndermiş. Kahve molasında plastika trakis. Ne oğlum o fincanları şeye kadar ağzına kadar doldurmuşsunuz kahveleri. Nasıl içeceksiniz şimdi onları Serkan? Dolu dolu. Üfle üfle püf eti püf. Lambaya püfte. Üfte mi püfte. Yavaş çıkalım çok doldurmuşsunuz lan kahveleri. Ortam onlar sade mi Serkan'ım? Kahve molası saat 11'e yaklaşıyor. Bu saatte kahve molası. Fabrikada çalışan arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Orçunum, celebim, orçun, celep, Sakarkaya. Günaydınlar. İsveç'te çalışıyorlar. Onlar da rızıklarının peşinde. Tamam orçunum, konuşuruz onu bir ara. Daisy Cool şarkısını bir dinletebilir misin?

Ebirce, nereden aklına geldi oğlum Dede Kuğu şarkısı? Bu şarkılar piyasadayken 1970'li yıllarda sen anladın onu. Ne dibi boş geldin. Şarkıyı bir dinleteyim Hollanda'da almaya da çalışan gurbetçi arkadaşlarımıza. Ondan sonra konuşalım dedim.

Berket, bizim de böyle dikiyomalarımız var mı? Epikarlometo dikiyoma da dikiyoma siopis. Bilmiyordum hiç, bizim böyle susmak, sessiz kalma hakkımız var mı bizim böyle? Parayı soran olursa. Neler var yasalar? Yasalar delinmek için diyorlar ya. Kim neler biliyor bu adamlar Berket? Eh be, eh be.

0: sizi anlatan şarkılar Kral FM'de.
1: Lay lay lay lay lay. Selamün aleyküm Haşim abim, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar ve aleyküm selam. Ben ve Nedim kardeşim, hoş geldin. Jüpiter'den Mars'a, uzaydan Kars'a, dünyanın neresinde gurbetçi bir insan varsa hepsine selam olsun. Ben şimdi arabaya atlayıp Dortmund Teknik Üniversitesi'ndeki kariyer ve iş fuarına doğru yola çıkıyorum. Dortmund'da mıydı o baya? Leverkusen'de değil midir Nedim? Çok şey yapmayız ama radarlar var yollarda, dikkat et, çok gaza basma. Ben ve Nedim. Dortmund'da Teknik Üniversitesi'nde kariyer ve iş fuarı varmış efendim. Senden bugün şarkı türkü istemiyorum abim. Yolda senin o güzel muhabbetin, tatlı sohbetin bana eşlik etsin yeter. Oğlum sen zaten çok seyrek şarkı istiyorsun ki. Olur. Hani istersen de dinletirim yani yolda giderken. Yolda dinlemecelik şarkılar olabilir. BMW'ye bir gazlıyormuş, bir topukluyormuş Nedim. Bir basıyor 3. 4. 5. 6. takita, 7. takita. Bizde de çok takitacılar vardı. Eskiden takita atarlardı arabalar. Bas gaza Nedim, bas gaza. Gelelim yayındaki o derin soruya. 20 yıl sonraki kendime dönüp aynanın karşısına geçer. Geçmişime, geleceğime. Tatlı sen bir söğüp sayardım abi. Tövbe estağfurullah. Niye oğlum Nedim? Derdim ki ula ne koşturdum ben. Değdi mi lan bu kadar koşturmaya? Bak saç sakal ağardı, döküldü. Gençlik gitti be adam. Dermiş 20 yıl sonraki Nedim'e. Bugünün sorusu o. 20 yıl sonraki kendinize ne söylemek istersiniz? Ulan ne koşturdum be, ne kadar koşturdum be. Nedim şu anda 30 yaşında, 50 yaşında dönüp kendisine diyor. Değdi mi lan bu kadar koşturmaya? Değdi mi bu kadar strese, bu kadar ankos? Se para kalo. Değmiyor değil mi Nedim? 3 günlük şu dünyada. Kulaklarım sende abim. Hadi bana hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuk kardeşim. Aman dikkatli ol. Çok gazlama BMW'yi. Zorlama onu çok fazla. Düsseldorf'a da selamlarımızı gönderelim. Lay lay lay lay lay lay. Hiç Banu Alkan dinletmeyen neremi neremi? Çalıyorum öyle şarkılar ben. Ayıp. Nedim yaza geliyor mu diye soruyor Yasin. Yasin sormuş. Nedim sana. Var öyle bir ihtimal Yasin'cim. Tabii kendi daha iyi bilir. Belki projesi var, onları halletmeye çalışıyor Nedim kardeşim. Konuşuyoruz devamlı. İnşallah yazar Nedim gelir, böyle hep birlikte bir konuşuruz, toplanırız böyle. Can fotoğrafçılık, can kolay gelsin. Aşkınızı, geleceğe bırakacağınız anılarınızı video ve sanatsal fotoğraflarla ölümsüzleştiren, gerçekten işinde başarılı, sanatçı bir ruha sahip olan Can Fotoğrafçılık Gökçeler Asfalt Boyu'nda. Nişan ve düğün çekimleri, kusursuz kareler, doğal ortam veya stüdyo çekimleri, sizin hikayenizi, mutluluğunuzu film tadında, yine drone teknolojisiyle hazırlanan enfes videolarıyla, dilerseniz yurt dışında, dilerseniz yurt içindeki çekimleri, portre çekimleri stüdyoda, iç ve dış mekanlarda çekimler var. Çift, hamilelik ve aile video ve fotoğraf çekimleri yine Can Fotoğrafçılık'ta. Instagram'da iki tane sayfasından istifade edebilirsiniz. Can iki tane hesabıyla, Can Keoğlu bitişik olarak cn.wedding.fotografi. Can Wedding Fotografi. Gürkaya kolay gelsin. Çok kalitora yine Gökçeler Asfalt Boyu'nda poğaçacımız Gürkaya. Hayırlı işler diliyorum Gürkaya, teşekkürler. Lay la lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Can Fotoğrafçılık 693-4933-967 Selena Gökçeler'de. İproin İstasi. Biraz sonra değineceğiz ona da. Ve cenaze hizmetleri Serkun Delioğlu dostum. Afiyet olsun, afiyet olsun. Çok güzel. Maşallah, afiyet bal şeker olsun. Biz burada bir kahveyle 6 saat program yapalım. Bravo. Nedim. İleride kamera var. Yavaşla çocuğum, yavaş biraz.

Mehmetoğlu Çetin, günaydınlar. Günaydın Aşım. Karaköy'de çalışan Ender Usta'ya bir kolay gelsin diyelim. Termoteknik şirketi Ender Mehmetoğlu mu? Akrabalık olmasın Çetin. Mehmetoğlu Çetin. Mehmetoğlu Ender. Kolay gelsin Çetin, size de kolay gelsin. Lastik Atrakis, iyi günler diliyorum.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalite

Eyvallah Yusuf abim. Lay lay lay lay. Sor bakalım demiş, Barış Kalfa'ya değiştirecek mi benim evdeki brizleri? Sen niye sormuyorsun lan? He? Beni niye aracı yapıyorsun? Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. İpro'nun istasyonu İsa'lı Ahmet Usta'm, Yaka Pullman durağının tam karşısında Panagiç Aldari 94 İskeçemiz'de. Sloganları neydi? İpro'nun istasyonu Poğaça'nın merkezi. Lay lay, sabah kahvaltılarının vazgeçilmez değişmez adreslerinden bir tanesi. Çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar ve peynirliler var. Her gün efendim doğal, kaliteli, lezzetli ve temiz malzemeleriyle sabah 6-6.30'dan öğlen 2.30'a kadar hizmetinizde. Sıcacık börekleri ve poğaçalarıyla kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı börekler. Proin istasi Ahmet Usta'mda. Yaka Pullman Duran'ın tam karşısı Box, Fold, Fagi ve eFood'dan siparişlerinizi verebilirsiniz. Kurular, tropitalar, zambonopita, lukanikopita, aplo, yemişto, acılı, kaşaropita ve çok çeşit tostlar. Bütün ürünlerini, böreklerini, çöreklerini de çiğ olarak da alabilirsiniz. Yani evinizde pişirebilirsiniz ya da hediye olarak götürebilirsiniz. Afiyet olsun. Boşver be sıracım, oluyor böyle şeyler, ne yapalım?

Taner, hoş geldin. Günaydın Ayşim, günaydın kralcılar. Bugün iş bayağı yoğunluk var. Yazamadım ama dinliyorum. Dinleyenler kulübüne geldi. Yazamıyoruz ama dinliyoruz. Taner Akin, hoş geldin. Kolay gelsin. Bizim BMW dedim, arabaya binmiş. Düsseldorf'a gidiyor. Orada fuar var.

Yazdı Barış Kalfa, ya ya geleceğim o brizleri takacağım demiş. Şimdi artık aranızda anlaşın. Ne zaman gelir, nasıl gelir, nice gelir. Bu ne Mehmet Ali Berent abi, bu nasıl bir fotoğraf böyle be ya? Bir sürü arabalar falan oturmuşlar. Milli takım Amerika'ya yolluyorlar. Otobüsler mi gidecekmiş milli takım Amerika'ya? Pullman'la alan mı gidecekler? Astik olay mı? Evreş yolları dar, bana bakma, benim yarım var. Hadi ya. Loko loko loko loko mades. Dinleyenler kulübüne hoş geldiniz. Sıracım, öyle bir para yollasan bana yanlışlıkla neler yaparız neler. Vay anam vay, vay anacıklarım vay, vay başımıza ne, vay anam. Aklına fikrine gelmeyecek şeyler. Yanlışlıkla gönderilen paralarla mı? Sıra düşünsene, sabahleyin bir kalkıyorsun hesabında 10 milyon euro var. Nereden geldiğini hiç sorgulamıyor sıracım. Kalk kalk kalk kalk kalk, kaçıyoruz kalk.

Ciddi Berket sen misin? Berket de sürüyormuş o pulmanı. Mehmet Ali Biranz abicim. Pulmanların bir tanesi Berket'te, Berket Çilingir'de. Pulmanla gidecekler Amerika'ya. Bak buraya bak. Kaç saat sürer be Berket'e bu yolculuk? Sarışaban'da falan durun böyle. Halkidiki'de falan dur azıcık. Böyle birkaç gün buradayız çocuklar. Berket diyormuş acele etmeyin, yetiştireceğim ben sizi daha maçlara kadar. Varta. Bir de Atina'da duruyoruz, tamam. Milli takım bir çıkıyor maçlara, kafa güzel.

Berkete gönderiyorum, Plastika Trakis'e gönderiyorum. Dışarıda çalışanlar, boya işlerinde, efendime söyleyeyim, frappe yapanlar. Belki sabahtan beri frappeyi gönderiyor bana. Plaka ki döşeyenler efendim. Elektrikçiler, elektrologlar. Kolay gelsin çocuklar.

Dünya Astım Günü, Dünya Basın Özgürlüğü Günü, Dünya Elektrik Elektronik Mühendisleri Günü'ymüş bugün. Bilmiyorduk, öğrendik işte abi. Dünya Astım Günü, Dünya Basın Özgürlüğü Günü, Dünya Elektrik Elektronik Mühendisleri Günü. Bütün mühendislerin, elektrik elektronik mühendislerin özellikle dünya günleri kutlu olsun. Aylan aylan aylay. Bak bunu da öğrendik. Bizim köyden kızanlar var Amerika'da. Kimmiş onlar be? Aa. Daha ne bekliyordum ben Mehmet Ali Birant abi? Hangi markadan olsun arabalar? Adam ince ince göndermiş işte mesajı. Niye şaşırdın ki?

Yusuf devam ediyorsunuz bakıyorum. Çok güzel, kolay gelsin. Sana selam vermedi diye bayağı kızdın sen bu adama. Bırak bırak bırak, boş ver. Takma sen kafasına. Bak sen işçisine. Bak sen işine. Selanik yolcusu kalmasın Berket Çilingir. Numarayı da söyle kardeşim, buradan söyleyelim. Hollanda'dan selamlar Kartal abim. Severek dinliyoruz Mesut Pingal. Mesut'um kolay gelsin. Büyük kartallar buluşuyor böyle, görüyor musun? Yunus Pingal, Mesut Pingal, Hollanda'ya çok selamlar çocuklar. Ağaçlardan kobram altın çalar mısın? Özellikle Hüseyin'e gelsin demiş. Amerika'da kızanlar varmış bizim orada. Kim onlar be? Bunlar ne abi, böyle markaları falan mı? König, okuyamadım şimdi. König Plus. Nasıl şey bunlar böyle be?

4 numaraymış. 4 numaralı Puman Selena 1 saat sonra. Hadi bakalım, hayırlı yolculuklar Berket'im. La la la la la la la la la.

Ya normalde rabıta yok ama başka işler çıkabiliyor değil mi? Rabıtalar hiç bitmiyor Şevket'in. O ne? Sen evde oturacağını zannediyorsun öyle mi? Yengen bak nasıl iş bulmuş sana. Soruyor şimdi Şevket iş var mı? Hayır bugün çalışmıyorum. Çalışmıyorsun ha gel bakalım sen buraya gel. Ya bu işleri halledelim gel bakalım.

kendileri başlamış çalışma herhalde Yusuf. Kendi kendine gidiyor. Otomatikleri var mı onların? Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. Serhun'un merhabalar, kolay gelsin. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturalar, timologyalar, apodiksiler, hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerin taşınması için iki tane cenaze nakil aracı. Bu tür nakil işlerindeki her türlü gerekli kağıt işlemlerini hallediyor cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. İskeç Apanagi Çaldayrı 69'da İnanlı'da caminin karşısında ve merkez Gökçeler Köyü olmak üzere 3 tane mıntıkasıyla 3 yeriyle hizmetinizde. Hem de 7/24. Efendim, kağıt işlemlerini hallettikten sonra her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Deloğlu cenaze hizmetlerinde. Tabii ki de Facebook ve Instagram'dan da istifade edebilirsiniz arkadaşımızın bilgileri için detaylı bir şekilde. Cenaze hizmetleri Serhun yazın hem Facebook'ta hem Instagram'da. 698-77-99-377 numaralı telefonu 7/24 saat arayabilirsiniz. Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. Oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Hemen sizlere tanıtacağım onu. Yılmaz'ım günaydın, günaydın abim demiş. Karadağ'a çok çok günaydınlar. Ben de koşa koşa kapıyı açtım. Ne bileyim onu. Karadağ'da çalışan arkadaşlar, Yılmaz'ım günaydın. Diğer arkadaşlara da selamlarımızı ilet. Oynama şundan, tamam. Denk dur, oynama. Bu benim değil, arkadaşın. Ha, ona yardım ediyorsun, tamam. Teşekkürler, sağ olasın. Bu, ha, König Pilsen. Ha, Alman birasınlardan bunlar. Bardaklar güzelmiş. Ben dedim Hüseyin Bey, siz söylediniz mi, hayırlı olsun dedin mi? Ali Bey kolay gelsin. Birkaç tane dinleyicimiz var. Birkaç günden beri yazmıyorlar. Herhalde işleri falan var. Günaydın Haşim birader. Az önce benim gençliğimde dinlediğim 70'lerdeki bir şarkı çalıyordu. Beni o yıllara geri götürdün. Sağ olun, var olun. Şöyle geriye doğru bir baktığımda çok şeyin farkına varmadan ne kadar çok çabuk geçtiğini anladım. Yani her gününüzü çok iyi değerlendirin. Seneler su gibi akıp geçiyor vallahi. Ey gidi günler, ey, ey sağlıklı günler diliyorum. Selamlar, sevgiler, Mehmet biraderim göndermiş. Vallahi biz Pandora'nın sihirli kutusu gibiyiz Mehmet. 70'ler, 60'lar, 80'li yıllar, 90'lı yıllar, 2000'li yıllar. Güzel olan şarkıları, melodileri dinleyenler kulübünde Kral FM dinleyicisine dinletmeye gayret gösteriyoruz. Teşekkürler Mehmet biraderim. Çok çok selamlar, saygılar efendim. La la la la la la la la. Ahmet Filader'in de Almanya'dan yazıyor. Ot elektrikçisi elektrologu Saftaki Newton Sami Ahmet. Elektrik elektronik yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyetiyle birlikte aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği, klima sıvılarının kontrolü. Yedek parçalarıyla birlikte Termayı Kuşçu Soktoy Soktomri İskeçemizde benzinci aralım bir dizin yanında Sami Ahmet Ustam. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlarıyla ot elektrikçisi Ahmet Sami. Insta'da sam.electrician olarak istifade edin. 693-979-2743 ot elektrikçisi, elektrologu Saftaki Newton Sami Ahmet.

0: Γιώργος Ταμίας. Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμίας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμίας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμίας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμίας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
1: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
2: Aykan aga kaç para biçim o makine ya? Bir soruştur bakalım. Sağ olasın Aykan Akacığım. Merhaba. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz var. Tabii sabahtan beri işleri vardı. Onlarla meşgul edildi dinleyicilerimiz. Hadi bakalım öyle olsun. Eşkele gittim sordum bakalım makineye baya. Bravo sana Aykan Akacığım. Vallahi bravo. La la la la la la la la la. Regatacığım enişteme çok selamlar. Delikanlılar afiyet olsun bakalım. Hava şimdi biraz güneşli, İskeçemizde kahveler içiliyor dışarıda. Maşallah maşallah. Ve saatte gelelim bakalım. Saatler 11.40. Voryoplas, Serplas işbirliğiyle birlikte. Sevinç günaydınlar bu arada. Oradaki herkese çok çok selamlarımı söyle. Güzel bir türkü var. Eskilerden güzel bir şarkı var sırada. Onu dinleteceğim. Olur değil mi? Voryoplas 17 senelik mutlak tecrübesiyle. Sen Voryoplas'ta çalışıyor musun? Sevinç. Nasıl bir fotoğraf bu böyle bayağı? Değerlendirelim o fotoğrafı, bir bakayım ben sonra ona. Modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle şimdi yeni yerinde Karahasanet Marketi'nin hemen bitişiğinde Voryoplast. Bölgemiz ve Balkanların tabii ki en güçlü ve güvenilir şirketi olan Sterplast'ın Yunanistan ana bayisi. Voryoplast yeni yerinde Koyunköy'de siz değerli müşterilerini ağırlamaktan memnun olur. Sloganları şöyle: plastik ürünleriyle daha sağlıklı bir çevre, sıfır atıkla israfa hayır. Hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunuyor Voryoplast. Mahyalar, sünnetler, kına, düğün, hatim, davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, torbalar, plastik tabaklar, çatallar, kaşık ve bıçaklar. Ayrıca yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik saksılar, tabureler, masalar, sandalyeler yeni dizaynlarıyla, yeni dekorlarıyla birlikte. E-mail'de sterkellas, e-mail yazacaksanız sterkellas@gmail.com adresine gönderebilirsiniz e-maillerinizi. Yeni Koşan de Prosopos Helada, General Representative of Greece. Voryoplast, Koyunköy'de yeni yerinde. Instagram'da Voryoplast Cash and Carry olarak istifade edin. Mutlaka bir görün ürünlerini. Çok çeşit ürün var, çok çeşit. Barışlar. Kolaylıklar diliyorum Barış. Bütün esnaflarımıza her zaman her gün söylediğimiz gibi. Hayırlı işler, bol kazançlar. Bu kimmiş? Dur bakalım. Anam gönderip gönderip niye siliyorsunuz? Ya gönder ya da gönder fotoğrafı. Okey. La la la la la la la la la. Yasin şey atıyordu, Cengiz. Aman Cengiz demişim. Bizim Tosun Paşa atıyordu. Golleri ondan sonra bütün stadyumda bu şarkı çalıyordu. Sonra size geldi, Fenerbahçe'ye geldi. Allah, para neredeyse oraya gidiyor. Bu futbolcular da aynen böyle. Voryoplas Barış'la tabii ki çalışıyorum. Bizim damat olur kendisi. Aa, bilmiyordum. Okey Sevinç'im, hayırlı işler. Kolay gelsin sana da bakalım. Şimdi Hollanda'daki dinleyen dinleyicilerimiz için de göndereceğiz. Binalarda çalışan arkadaşlar varmış. Abi dinliyoruz lakin inan işimizden dolayı yazamıyoruz diyor. Onlara da gönderiyorum. Binalarda, inşaat işlerinde, her türlü işlerde binalarda çalışan arkadaşlar. Mavi gözler, hadi bakalım. Gözler.

Dıstak dıstak, Arif Beyler de gelmişler. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Dıstak dıstak. Açtın yine hocanın şarkılarını. Bu şarkılar herkes için. Gönül pencerenin açık olsun. Sen de dinle bu şarkıları. Ha canım ciğerim.

Kıstan kıstan kıs tosteki tu baba. Hadi bakalım be Seydan. Sabahtan beri my friend neredesin diyorum, neredesin diyorum. Bismillah açtın bakalım dükkanı. Davul havası için bayıldı. Aa, aslı şımarma kız. Hiç baygın şarkılar çalmadım bugün. Kendine gel.

Bugün geleceğim, evet. Akşam üzerine doğru geçeceğim bir volta Seydan'ım. Biraz işler var o tarafta, ondan dolayı. Müsaitsen tabii canım. Dosteki Dubabo Seydan İdris. Siparişi verip kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda pirzolar, köfteler, tavuk çevirmeler, o biçim. Yeni tane, yeni lezzet geldi. Ciğer şiş. Edirne'ye gitmiyorsunuz artık ciğer yemeğe. Şişte böyle acayip. Aslı al bakalım hadi. Bayıldı bugün dedi açmam. Sanki baygın şarkılar çalmış. Allah iyiliğini versin senin Aslı. Pazartesi hariç her gün sabah. Yani öğlen vakti olabilir. Öğlen 12'den gece 12'ye kadar hizmetinizde. My friend Seydan İdris Tostekütü Bobo. Yemekler ve Hiro Döner Ustası'ndan Seydan İdris Ustam ile birlikte temiz, sıcak, taze, dumanı üstünde lezzetler. Mangal başı lezzetler hepsi. Mangalın başında ustam böyle püfür. La. Ekmek ve pide de döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektika, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler ve geniş menüsüyle Tostekütü Bobo. Meleketi Bekirli'de Instagram'da Tostekütü Bobo olarak takip edin, istifade edin. Bir görün kadrolar orada neler yüklemiş Bobo. Allah'ım Allah'ım. Aha. Ateşle dans eden lezzetler İdris'de. Seydan İdris Bobo'da. Bekirli'de ustamız. 2534-031-202 698-75-96-105. Bas oradan kopçalara bakalım. Pirzola biftek. Pirzola biftek aslı istiyorsan Tostekütü Bobo. Seydan İdris.

Στο κέρδες λατσό, καραμπέλα. Aslı günün yemeğini yazmadı. Ev hanımları bekliyorlar. Bakalım Aslı ne diyecek de ona göre pişirelim bir şeyler. Sen lazım sabah 7'de gönderirsen bana mesajları.

Gençler. Coşkun burada. Güven. Maramayın bakalım bayağı. Afiyet olsun. Vallahi genç gösteriyorsunuz. Yani taş çatlasa 26, 25, 26. Kuzey tarafına mı, güney doğuya doğru mu gidiyorsun? Ne tarafa aldırdınız bakalım. Sezar nerede Güven? Sezar. Sezar yakala Sezar. Kalk kalk.

0: Gözünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Kral FM 100 reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
0: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
0: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
6: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
7: Hayal kurmayı bırak. Hemen Berikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
8: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
7: Berikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
8: Yepyeni, rüya gibi mekan Berikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
7: Adres İron 109, telefon 2541 069 123 Kısanti. Berikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Berikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
5: Τα πάντα! Τα πάντα! Τα πάντα!
6: Τα πάντα! Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες ή αλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάζ, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι? Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες, μια ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και κάρτα μέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
6: Η δική σας φωνή.
7: Sizin sesiniz.
6: Your voice.
10: Lay lay, tabii ki geldi. İşte beklenen adam geliyor. Geldi mi? Sezer geldin mi? Dur bakayım. Sezer? Alo.
11: Alo.
10: Ha, geldi be. Dur. Sen duymuyorsun alkışları şimdi. Ben onları bir kapayım. Bekle azıcık Sezer. Ve işte karşınızda Sezer. Dur lan, dur oğlum, dur bir dakika. Tamam, hadi bakayım. Dur, ben biraz fon müziği gireceğim. Böyle hafifçik bir fon müziği. Tamam mı? Ondan sonra sen devam. Sezer'e hoş geldin.
11: Hoş bulduk. Allah bilir, arkadan hiç alayı gene kesin güzel bir şey çalıyor ama biz bir şey duyamadığımız hiç yapacak bir şey yok.
10: Güzel oğlum, 7 8 9 10 havaları böyle çalıyor arkadan, bak. Oh! Dinleyici dinliyor.
11: bak diyor, hiç beğenmedim.
10: Şey, benim mikrofonlar var burada ama onlar mikrofonu aç, megafonlar var, mikrofonu yani oradan dinletebilirim sana ama mikrofonun kopçesine bastığın anda o sesi hemen kesiyor otomatik olarak. Avtomat ama çocuğum bunda.
11: Kulaklığın birini mikrofona dayasak acaba oradan ses gelecek mi? Büyük ihtimal gelebilir ama denemek lazım.
10: Dayamayalım dayı şimdi onu, kulaklığı bozmayalım, dayamayalım, şey yapalım şimdi sen. Sezer.
11: Ha bakalım.
10: Anlatır bakalım. Gittin 3-4 günle Bulgaristan'a, gittin geldin. Vallahi zehir gibi kızansın be ya. Vallahi billahi be ya.
11: İşte ben de kendimi öyle saladım ama o zehirlikten pek bir zehir kalmamış. Ben zehir olmuş. Geldim ben Zertuliyim.
10: Niye lan, ne oldu? Hayırdır?
11: Maşin sabah 6'da kalktın, işe gittin. Ondan sonra akşamleyin mesai de yaptın. Saat 6'dan sonra işten çıktım. 7.30'lara evdedim. Ondan sonra çantanı hazırla, duş al, hazırlan bilmem ne. Ondan sonra git amcanlara bayram misafirliği yap.
10: Bre.
11: Oradan yola oradan yola çık, sabah 6'da bir de uçuş. Ben bir de burada OKA'dayım, hani full'dayım, hani uçuşlarda hep normalde aşağıdan Luton taraftan alıyorum. Londra'ya yakın küçük bir havalimanı var, hani buradan en ucuza gidiyor normalde. Buradan oraya 3,5 saat arabayla yolculuk yap.
10: O
11: gece vakti o yolda hani ne yap gittiğimi bir ben bilirim ya, Allah bilirim.
10: O yorgunluktan desene. Sen kullanmıyordun arabayı değil mi ama? Hayır canım öyle.
11: Ben kullanmayacağım. Ben kullanayım. Başka kim kullanacak? Yalnız gidiyorum.
10: Ana! Oğlum o yorgunluktan o kadar yolu da mı gittin arabayla? Bre bayağı.
11: Ne yapayım? Şoförümü tutayım kendim ama ya.
10: Yok mu oğlum bir tane kardeş çocuğu falan filan bir yardımcı olsun, arkadaş dostun yok mu senin oralarda?
11: Hayırsız hepsi Bulgaristan'da zaten. Hani, sağ olsun yani Plovdiv'den havalimanından beni aldı çocuk, yani normalde burada İngiltere'de yaşıyor. O da benim kuzen. Hani İngiltere'den buradan oraya götürmese de oradan eve götürdü ama bereket versin.
10: Gene ona dua et oğlum tabii.
11: Çok da ama hiç olmadı, zar zor. 2 saatlik yolu 5 saatte aldım, orası ayrı mesele de neyse. Hani gene çok da şey yapmamak lazım, nankör olmamak lazım.
10: Evet daha aynen.
11: Olsun, daha var olsun, daha gençler diyeceğiz, ne yapalım.
10: Ne yapalım. O kadar yorgunlukla Bulgaristan'a da gittin, 3-4 gün kaldın galiba, o kadar değil mi? 3-4 gün ne kadar kaldın?
11: 4 gün oradaydık işte, pazar öğleden sonra uçuş, eve gelince işte pazar günü akşam 9.30'da evdesin gene çünkü. Ertesi sabah 6'da kalktın yine full devam işe. Ondan sonra dedim oh iyi bari şimdi açacağız biraz programı dinleyeceğiz. Hani yorgunluğumuzu açacağız çalışarken falan filan. Açtım bir şarkı çaldı, iki şarkı çaldı, üç şarkı çaldı. Dedim aha ha, bugün dedim pazartesi, ben günleri unuttum. Vallahi pazartesi günleri çalışmıyor ki. Tamam ben de.
10: Hayır mı oğlum? Çalışıyoruz pazartesi günleri ama Yunanistan genelinde kapalıydı. Oradan istifade ettim, yararlandım. Tabii böyle bayraktan izin aldım kendime.
11: Şimdi dinleyicilerin %90'ı Yunan'da dile. Hani Yunan'ın tatilleri de bilmez. Yunanistan kapalı. Yiyeceğiz. Nereden bileceğim ki? Yani kanıtlama bir şeyim yok ki. Üledir diyeceğiz. Aynen diyeceğiz. Kabulleneceğiz. Yapam. Hani üle midir, dil midir? Allah'ım.
10: Öyle mi oğlum? Aa, yalan mı söyleyeceğim sen? Valla ciddi söylüyorum bak. Kapalıydı. Mesela yarın yine program yok.
11: Yok değil mi? Yok değil mi? Olsa şaşardım zaten. Olsa ay ne yap geldi bu adam, hani perşembe cuma günü program yaptı. Şaşmaktan öleceğim.
10: Hayır bacım dinle azıcık şey. Yarın şimdi bizim burada bizim On Air Medya grubunun 12 tane radyosu var. Ortak bir program yayınlanacak. Sabah 9'dan başlayıp gece geç saatlere kadar ortak program var. Yani oradaki DJ'ler, sunucular farklı böyle. Ortak bir program yaşlılar için düzenlenecek bu. Yani bir tür yardım kampanyası gibi. Bana da dedi patron yarın dedi program yok dedi. Yani ortak 12 radyodan ortak yayın. Ben ne yapayım şimdi? Fasulye ekmeğe mi gideyim? Samsak ekmeğe mi gideyim? Ne yapayım?
11: Sen de katılsana ortak yayına bayağı verileriniz değil mi? Benim neneciklerim. Orada bir şey. Hani mübarek bayram da geçti falan filan orada. Hani bizi temsil etsene bayağı, niye katılmıyorsun? 11 TL.
10: Davet gelmedi mi oğlum daha o yönde? Belki sonra doğru bir e-mail falan gelebilirse olabilir yani yarın. Ama genelde yarın. Şimdi, bak buraya şimdi Sezer, onlar büyük kafalar falan yarın katılıyorlar. Böyle belediye başkanları falan, milletvekilleri arıyor. Anlatabildim mi? Biz nerede laf yetiştireceğiz onlara be Sezer'im?
11: Hayırlısı hulusu olsun o zaman dedi ya. Demek ki boşuna acele etmem. Yarın hani programı kaçıracağım.
10: Hayır hiç acele etmese yarın rahat ol yani. Ondan sonra cuma günü var kısmetse.
11: Var mı acaba? Hani bugün diğer cuma var ama cuma günü kaynasın diyecek gene hadi gidelim kilimleri.
10: Hayır mı oğlum? Bitti kilimler bitti.
11: Emin miyiz? Orada kıyıda köşede kalmış bak bile paspas olur bir şeyler olur gene çıkar oradan bir şeyler. Ben hiç kendimi ayarlamayacağım.
10: Vallahi hani, çıkar mı çıkar hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz çıkar mı çıkar.
11: Hani Haşim demişle. Finlandiyalı demişler, Avrupalı demişler. Haftada 3 gün çalışsa bereket versin o yüzden.
10: Ne yapalım oğlum? Hay Allah Sezer. Sen de işler yolunda, her şey yolunda, iyisin.
11: Bizde seçenek yok. Haftanın 5 günü çalışacaksın. Hani sabah 6, akşam 5. Hani bugün hani canım istemedi program yapmayayım, gideyim malı yiyeyim falan filan. Maalesef.
10: Alalım seni. Alalım seni bizim sektöre, radyoculuk sektörüne.
11: Karadayla bağlama eksikliği ben lan iş yapsam, konuştursam beni belki önümüz açılacak ama yok.
10: İngiltere'den katılacaksın programlara, orada program yapacaksın. Bugün canım program yapmak istemiyor. Hadi kapıyorum. Dinleyin şarkıları.
11: İngiltere'deki hani asgari ve bak düşünüyorum gerçekten İngiliz asgari maaşını yolla ben mesava ben de giderim yarın işi bırakıyorum.
10: Kaç hayır. Para İngiltere'de asgari ücret ne kadar?
11: Ha şimdi rezil olma vakti geldi tam olarak kaç para? Ben kaç para burada normalde saat başı hesaplıyorlar da hani dükkanım şu anda 12 küsür bir şey olması lazım saat başı. Hızlı bir matematika yaparsak bir 380-400 pound bir şey olması lazım aşağı yukarı veya işte.
10: Aa, o İngiltere'de evet. Saat ücreti olarak mı hesaplıyorlar orada? Yani böyle bir yıllık aylık maaş olarak değil asgari ücreti.
11: Hani yok burada normalde hani bir yere işe giderken de hani alacağım maaşı senelik yaz eller hani şeye obya var. Ne demek acaba obya var? Aykamış şunu oturalım düşünelim. Obya var ilan. İlan var. Evet. İlanda İlanda senelik yaz yani senede 40 bin pound veriyoruz.
10: Evet.
11: Yani asgari ücreti saatlik yaz elle asgari maaş 12 pound 40 santim oldu saatte bir. Her şeye böyle ayrı ayrı var. Hani ölçüm bilimleri farklı. Kantara çıkıyorsun ben 5 tonum diyor. Ben 5 tane taşım. Yani hani kaç tane bir taş kaç okka hani niye taştan ölçüyorsun kendini? Hani inçle, futla, fitle falan filanla karşıya bak.
10: Onlar hala o şeye modern hayata ayak uyduramıyor. Onlara göre, onların bakış açısına göre onlar önemli. Yani onların söyledikleri, onların o bulduğu birimler işte ne bileyim. Onlar arabayı sağdan kullanmalar, soldan gelmeler, sağ elinden selamlaşmalar falanlar filanlar değişik böyle şeyler. Garip insanlar, garip millet be. Sen de be çocuğum. Koskoca dünyada bula bula gittin İngiltere'ye mi buldun? O kadar Jamaika var. Efendim söyleyeyim İspanya var, Casablanca var. Avustralya, Yeni Zelanda var. Ne arama gittin? Ta çak İngiltere arabaya.
11: Şimdi öyle gelersek lafa ben de sana soracağım. Senin işin var Yunanistan'da hani Türkiye'lerden onlara ne ara geldin diye ama hiç anlatmayasın hep lafı geçiştireyiz. O yüzden bugün sormayacağım. Ama bir gün onların ne hesabı sorulacak? Onları da dinleyeceğiz bir gün.
10: Tabii canım acele etme konuları böyle sen yaz onları teker teker konuşuruz. Hava da çok güzel bugün. Hava da harika bugün hava çok güzel.
11: Bak hava dinleyiciler görsün bunları. Bak yeme hava Türkiye ülkelerinin hava da güzel şuna. Tamam aynen hava da sen, güzel.
10: Türkiye senin için.
11: Hava nem de yok.
10: Nerede bizde nem yok oğlum hava güzel bugün. Hafif yağmur var böyle 42. yağmurları Müjdat söyledi. Öğleden sonra gene yağmurlu buralar yani öyle hava güzel bak ciddi söylüyorum.
11: İyi burada da birkaç gün yağmur yağdı ve şu anda rüzgarlı nem falan yok yani yaşanır derece yani bu ülkelere sıcak hava haram bunda anlamıyor sıcaktan bunlara sıcak beğenmeyeceğim bunlar şaşırıyor bu ülkeye sıcak yaramaz.
10: Dokunuyor onlara sıcak herhalde Sezer.
11: Soğuk olsun giyin otur gocuğunu giy otur yakanı giy otur hani bu. Bunlar hani evlerde hani standart böyle klima alışkanlık bir şey de yok. Hani evlerde
10: hayır zaten canım.
11: Hani evlerde ona göre yaptık. Hepsi tuğla hani ona çünkü hani hava hep soğuk. Adam ona göre yapmış yani o tuğla bütün gün güneşin altında ısınsın ondan sonra gece de seni ısıtsa hani olay o açık tuğla her taraf.
10: Onu bile hesaplamış ama adamlar ya bakın buraya bir kere ben.
11: Onu hesaplamış 100 sene evvelse ama 100 sene sonra hani bir küresel ısınma gelecek. Bu hava çok sıcaklayacak ondan sonra bu tuğlalar bütün gün burada pişecek. Bu evin içinde yaşayanlar bütün gün olacaklar doğru. İçeride şey gibi biliç gibi pişecekler. Onlar hesaplayamamış.
10: Şimdi yaparlar onların hesabı. Senin dediğin gibi iklim bozulduğu gibi şimdi onları değiştirebilirler belki. Şey yapabilirler, monosi falan yapabilirler. Üzerlerine böyle koyuyorlar yani tuğlaların üzerine felozollar falan. Isı geçişleri için.
11: Burada o kadar çok şey, regülasyon var ki yani evin hani bir yıldan eskise mesela hani o evin dışına bir şey yapman yasak. Çünkü hani tarihi eser sayılıyor.
10: O da var. Evet.
11: Kafana göre öyle dışında mışında önünde kıyısında ucunda bir şeyler öyle değiştiremezsin maalesef. Ben yaşadığım mahallede evle hani 100 seneden o kadar hani birinci dünya harbinden sonra yapılmış evler işte hesapla öyle evler yol demeli.
10: Böyle kırmızı tuğladan o kırmızı tuğladan Hollanda'da da çok var öyle kırmızı tuğladan işlenmiş evler duvarlar var size.
11: kırmızı tuğla ama bilemedin Aykan, ben mahalle sarı tuğla.
10: Ne bileyim oğlum, senin mahalledeki tuğlaların rengini ben ne yani, mahalleye göre değişiyor mu tuğlaların rengi? Sezer'in mahallesinde sarı, öte tarafta yeşil, burada kırmızı renkte tuğlalar. Nasıl şey bu be ya?
11: Çok da seçenek yok. Bir sarı tuğla var, bir de kırmızı tuğla var. Zaten
10: başkaları. Yemin ederim bak. UNESCO'ya e-mail yazacağım. Sezer'im, UNESCO'ya e-mail yazacağım. Seni dünya mirası geçici listesine alsınlar diye. Kaybolmaman lazım senin oğlum. Lazımsın sen bize.
11: Kaybolmaman lazım derken dün geçen gün ne yapmışım, kayboldum. Yolda 5 saat yolu aradım. Bilmiyorum UNESCO. Sen UNESCO'ya yaz da geçen... Bu ara çok İlber Ortaylı programlarına sardım. Sadece onları izleyen, Fatih Altaylı'la programlarını izleyen.
10: Ha, izliyorsun onu, bravo sana, helal olsun. Hani şey diyor ya, İlber Hoca'nın UNESCO. Çok güzel... Ha, dinle, dinliyorum, söylesene Sezer.
11: UNESCO diye, bunlardan da hiç olmaz ama diyor işte. Onlardan olmasa da olmaz. Yani o yüzden UNESCO'ya bu ara biraz doluyum, bilmiyorum. Hani adam öyle dedi, niye öyle dedi, ben de bilmiyorum.
10: Vardır bir bildiği. İlber Hocam söylediyse vardır bir bildiği. Onun çok kıymetli bir sözü var ya, hepinize iyi günler, mutluluklar ve güzel tesadüfler diliyorum diyor ya İlber Ortaylı Hocam. Sen onları dinle, sen o videolara bak Sezer'im, gerçekten.
11: Vallahi hani insan bir açtın emmine neyse var. Hani Fatih Altaylı program birinde öyle dedi. Hani bunları bilmek size pek bir şey kazandırmayacak ama bunları bilmemek size çok şey kaybettirecek.
10: Aynen. Eşkili bunu da öğrenmeyeceğim. Bravo sana bak çocuğum. Vallahi mersi. Bravo sana. Arkadan da roman işte havalarını bu. Veriyorum böyle cereyanı. Roman havaları cereyanı veriyorum arkadan. Bak sen de duymuyorsun. Bak. Devam.
11: Bak şimdi o sözü aynı programa, sen programa uyarlayabiliriz. Hani bu programı dinlemek size çok bir şey üretecek mi? Hani çok bir şey katacak mı? Hayır. Ama dinlememek çok şey kaybettirecek. Bunu bilesiz. Hani Daznaş.
10: Bir müsaadenle çok büyük bir alkış vereceğim şimdi. Allah helal olsun. Verin oradan bana bir Sezer'in alkışı. Bak. Ben duyacağım. Yapıştırdım kulaklığı. Duyacaksın tabii.
11: Demek ki isteyince olanmış ama hadi neyse.
10: Hangi şarkı istiyorsun? Hangi şarkı istiyorsun? Söyle bakayım bana, hangi şarkı istiyorsun? Şöyle yavaş yavaş.
11: Bize yap kapuçinayı, oru öte, işimize gücümüze bak abi, ondan sonra diyeceksin ben biraz dakika içerisinde olsam nasıl okuyorum, ondan sonra bu güzel geldi, çok konuşabilirim. Ay.
10: Sezer'im çok mersi, çok thank you very much, çok Efkarıştopoli, çok teşekkür ederim, harika bir insansın.
11: Çok thank you very much, hepimiz öyleyiz ya, hani bizim topraklardan gelen bir şey bu.
10: Doğru. Sağ olasın canım ciğerim, teşekkür ediyorum Sezer'im.
11: O zaman size de kolay gelsin. Oradaki gençlere de kolay gelsin.
10: Sadece gençlere mi lan? Niye öyle dedin şimdi programda? Herkese desene oğlum. Gençler.
11: Lan sen abicim, sen demedin mi? Ben 36 yaşındayım. Sen 36 yaşında genç sayılıyız. O yüzden ha, gençlere dedin. Yani.
10: Ha oradan şey yaptın sen. Ha tamam. Kavrayamadım ben.
11: Ya. Daha konuşacak çok şey var onlarda.
10: Hani, onları da yavaş yavaş konuşacağız. Hadi. Çok teşekkürler Sezer'im. Have a nice day. Bye bye.
11: Thank you very much. See you later.
10: Bye.

Çanakkale'den çok selamım var Sezer'im. Mina Hanım demiş ki ya ne kadar güzel konuşuyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Benden de çok selam olsun güzel insan Sezer'e diye. Daha Çanakkale'den selamlarım var. Karadağ'dan çok selamlar var Yılmaz'dan. Karadağ. Bu da ne diyor bak Sezer? Kapuçino içeceğiz mi diyor? Ne diyor? Bir şeyler duyuyor ama. İma parı, ima rabıta diyor. Ama ne mi parı, ne mi rabıta? Bunu soruyor herhalde. Karadağ'a çok selamlar. Sezer bir tane diyor Yusuf. Faganacı Yusuf bu. Lay lay lay lay lay lay. Lay la la la la lay la la lay lay lay lay. Ali Bey kolay gelsin. Hangi soruyu sordun bu oğlum? Yok o değil, o değil, o değil. Lay lay lay lay lay. Bizim mahallede duvarlar pembe yazmış Raif Ahmet Sibel. Sezer duydun mu? Nasıl pembe lan? Duvar kağıdı mı var?

Sezer demiş ki Raif o zengin yerde oturuyor, tuğlalar pembeyse. Kensington. Yok mu oğlum, Almanya'da oturuyor adam. İngiltere'de değil. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Günaydınlar Hayriye Sultancığım. Hayriye Sultanım günaydınlar. Geç olsun, güç olmasın. Ya bu şavuk dünyada böyle güzel insanlarla tanışıyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim.

Kızlar diyor fark etmez, yine de zengin yerdir orası. Pembe olduğuna göre tuğlalar. Ne bileyim oğlum. Taner ya ki sizin orada tuğlalar ne renk?

Fetanera Paradisos İncazlı köyünde 7 cihan dolansanız, İngiltere'ye de gitseniz, Avustralya'da gitseniz böyle yer yok. Orijinal, doğal, modern, şiirsel, davetkar. Paradisos köyü. Cafetanera. Sakrienera tu Paradiso. Bakırcı markası dondurmalar, çok çeşit dondurmalar geldi. Kahveler, pizzalar, çerezler, çerezler, mezeler. Her çeşit, çok çeşit çay ve çok çok çeşit kahveler. İstediğimiz çeşit kahveler. Tazecik böyle. Lay lay lay lay lay lay. İsterseniz mekanın içinde oturuyorsunuz, dilerseniz bahçesinde böyle serinleyebilirsiniz. 694-34-99-240. Instagram'da Tanera, Facebook'ta Tanera, Paradisos olarak istifade edebilirsiniz.

Yusuf diyor ki fakat Yusuf Sezer bizim tuğlalar gri renk burada. Aldırdı bir tuğla muhabbeti gidiyor dur şimdi. Pirket olmasın onlar, pirket Yusuf.

0: Sezer diyor ki şey, Raif Ahmet, ben kasabada oturuyorum, ondan aşım ha demiş. Sezer bilir, zengin yer burası. Benim kasama Bremenhaven'de. Bremenhaven orası zengin yer mi? Tuğlalar ondan pembe sizin orada. Eleman ayı epey zamanda bir çalmadık. Doğru, çalmadık onu ya. Dur bakalım, ayarlarsa burada teknik eleman dinleteceğiz Hüseyin Bey.
1: Καλά που ήρθαμε να θυμώσω.
0: Bremen mızıkacıları başka yerde, Sezer karıştırma. Bremenhaven başka, Bremen başka. Yaşa Şükrü, yaşa. La la la. Ayrılmaz ikili Şükrü ve Yusuf. Sinemalarda çok yakında. Coming soon. Sinoma.
1: Παιδιά, stop. Ποιο είναι αυτό το μωρό?

Her yere Bremen ismini koyarsan Balkan çocuğu karıştırır bu isimleri de, bir Sezer. Abi Bremen başka, Bremenhaven başka. Bremen Papenburg, Papenburg başka. Bremen'e giderken sağa dönüyorsun, Bremenhaven orada. Sola dönersen Bremen, küçük Bremen orada. Küçük İstanbul'da daha ileride. Orada Arzu Hanım.

Bu klip de Almanya'dan yani orada çekilmiş klip. Özkan, Sinan, Yasin Şaban. Kral Efendi'den gruba Şaban. Kral Efendi'den gruba Şaban. Kral Efendi'den Ayhan Agasına Şaban. Bu adamlar nereye bakıyor? Ha bakalım. Leyleklere mi bakıyorsunuz oğlum siz?

0: Avrupa Dimağı'nda. Telefon 25 32 111 064.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
3: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
4: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
3: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırınlar, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
4: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon: 25 41 021 831. Santi.
5: Arabacı Köy Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil İnşaat, Nalburiye ve Yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
6: İç ve dış cephe boyaları,
5: antibakteriyel boyalar,
6: astarlar,
5: macunlar,
6: ahşap koruyucu ve vernikler,
5: şantiye boyaları,
6: sanayi boyaları,
5: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
6: akrilik boyalar,
5: söve boyaları,
6: yağlı boya,
5: metal boya,
6: fosforlu boya,
5: dekorasyon boyaları
6: ve boya malzemeleri.
5: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plast ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
6: Mikroorganizma oluşumunu önleyen, yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
5: Boya alanında istenilen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında Kartal Cemil'de.
6: Garantili, güvenilir.
5: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
6: Cep telefonu 693-673-84-90.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
10: Çok teşekkür ederim bilgilendirme için. Haberler içinde. Mehmet Ali Birant abime. Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Domenico Tedesco İtalya Serie A ekibi Bologna ile anlaşmaya varmış. Almanya yarın tatil dedi. Hadi ya tale mağabriyo dedi. Mehmet Ali Birant. Almanya yarın tatil. Sonra Sezer diyor sizde tatil çok diyor. Bak Almanya bile tatilde yarın. Meksika'da tatildeymiş. Latin Amerika topluca tatildeymiş. Ne tatiliymiş bu gene böyle ya? Rica ederim Özkan Bey her zaman. Bazen geç oluyor şarkıları dinletmemiz. Kusurumuza da bakmayın azıcık o kadar. Kırcaali Liv Medico Dental Doktor Ali. 3D tomografiyle doğru teşhis planlama. İmplantlarınız için sertifikalı ve 10 yıl garantili işler, modern implant tedavileri, estetik diş hekimliği ve ücretsiz muayene. Nerede? Kırcaali Bulgaristan pazar yerinde. Insta ve Face'de Liv Medico Dental olarak istifade edebilirsiniz. 00359-89-777-69-86'da Doktor Ali'mizin telefon numarası. Tabii ki bu diğer bilgileri de ayrıntılı ve detaylı bir şekilde bulabilirsiniz sosyal medya hesaplarında. Çok teşekkür ediyorum Doktor Ali'ye, Kırcaali pazar yerine. Şeymemim ustam, kaportacımız. Gökçeler Asfalt Boyu'nda, Gökçeler Asfalt Boyu'nda çalışan bütün esnaflara ve bizimle işbirliği yapanlara da ayrıca çok çok çok çok çok ama çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Kaporta işleri komple ve hasarlı yerlerin yapılmasından sonra

Oto boya ve cilası, çizik ve hasarlı yerlerin tamiri, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, uygun fiyatlar, tavan döşeme, araç farlarının parlatılması, temizliği, her türlü sigorta şirketleriyle işbirliği yine Şeyh'in Mümin Usta'm, raportacımızdan La Marinas Autokinito'nda. Dükkan telefonu 2541-032-992-693-2313-208 cep telefonu. Şeyh'in Usta'm, kolay gelsin. Bu ne? Okuyacağız mı bunu? Dur oğlum. Ne o, eski zamanlarda gibi kağıda yazıp veriyorsun. Kaan, günaydınlar. Lay lay lay lay.

lay, la la lay, lay, lay, lay, lay. Biraz sonra dinleriz sesli mesajlara. Düğün sezonunda, bu yeni sezonda da efendim, düğün, söz, nişan alışverişlerinizde büyük bir kampanyayla geri geliyor. Geri geldi güneş gold aslında. Bir daha bu şarkıyı alabilir miyim çocuklar? Teşekkür ederim. Ve yeni sloganlarıyla güneş gold hem yanınızda hem yarınızda. Yatırım amaçlı olarak da konuşabilirsiniz Atilla Bey'le, güneş gold'a gidip sizi bilgilendirilecektir. Kel Karoli 22 adı. Ayhan Aga, duydun mu? Nova'nın hemen yanında. Güneş Gold, zarafetin ve mükemmelliğin adresi. Türkiye'deki çeşit ve fiyatlar artık Güneş Gold İskeçemizde. Lay lay lay lay lay. Lay lay lay lay lay lay. Kim demiş onu? İmkanlar dahilinde, imkanlar dahilinde. Güven. Milay böyle tamam. Niye şey, Sezar'ı niye almadınız oğlum yanınıza? Gezsin görsün, görsün hayvancık da böyle sağda solda. Doğaya bir salacaksın onu, nasıl koşar o hayvan biliyor musun? Ne kadar da güzel böyle. Sezar. Zeytinler tane tane, Kral FM dinleyicisi tabii ki bir tane. Kral FM sponsorluk verenler de bir tane. Onlardan bir tanesi Günay kardeşim. Günay Saidoğlu. Saidoğlu Günay veya Günay Saidoğlu. 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro. Drostik markasının bütün ürünleri. Güvenli işiniz ve dayanıklılıkta her projeniz için Günay kardeşim Saidoğlu ile çalışın. İskeçemizde. Panagi Çaldar 124'te İskeçe'de. 2541-071-086. 690-711-8546 telefon numarası. Sabah 6'dan öğlen 5'e kadar hizmetinizde. Panagi Çaldar 124'te İskeçe'de. Çatısında teyyarı olan dükkan. İşte o Saidoğlu Günay'ın dükkanı. Lay lay lay lay lay. Hangi bölgeden? İç Anadolu bölgesinden. Ne bileyim oğlum ben hangi bölgeden?

Lay lay. Melaike gibi adam bizim Günay. Çok seviyoruz onu. Biz de çok seviyoruz. Gerçekten de öyle. Skeçede alışverişlerinizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Melaike, melaike. Ağzından ekmeğine al lafını çıkarmaz. Sesini çıkarmaz. Tık tık çıkarmaz. Böyle yaratılıştan gelen bu. Yaratılıştan, içten gelen Hüseyin Bey.

Eva Eva Eva. Bir Selanik havası böyle. Öf, iyi gider bu saatte. Evet abi, evet. Bulgaristan'dan İngiltere'ye kadar. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, nerede insan varsa. Saldık.

Büyük Galatasaraylı İlker'den Münih'ten İskeç'e Şamay. Münih'ten İskeç'e Şamay. 8 euro oldu sıracım, bilesin. Hani yarın öbür gün şimdi yazın geldiğinde tatile görüştüğümüz zaman bu paralar ne basıra demeyesen bak, şaşırmayasan kendini. Aşımdan sıralarına Şamay. İskeç'e'den Münih'e, Münih'ten İskeç'e Şamay. Kremas diye

Tabii ki iyiyiz Mehmet Hanımefendi. Almanya'nın neresindeydiniz? Yalnız şamalar 4 euro bak şöyle baştan konuşalım Yeliz Hanım. Tamam mı? Bizi de unutma böyle güzel şarkılar. Çal ki kendimize gelebilelim Haşim demiş. Yeliz Mehmet Hanımefendi güzel İskeçemizden Almanya'daki bütün gurbetçilere şama. Şama. Canım her şey para mı? Şaba parası mı? Gelirken çikolata falan getirin o da makuldür. Yani yeterli bizim için. Tamam mı Yeliz Hanım?

Lay lay lay. Ne olacak bu yapraklardan? Neşe Hanımcığım, sarma mı yapacağız? Aslı sarma yapıyor, bir de sen de sarma yapıyorsun zaten. Aslı'ya söylüyorum, iki günde bir sarma sarıyor. Kız diyorum, bütün 40 önüne mi sarıyorsun sarmayı? Ne yapıyor? Halam yazıyor, o şey topluyor, yaprak topluyoruz, sarma saracağız. İçli sarma. Tamam anladık, sarmayı biz de seviyoruz da ne bu ya, iki günde bir sarma? Sarım sarım sarmaşacağız vallahi, bu ne? Olpe'den Hüseyin dayım ve eşi Ayşe yengeme, Hagen'den Osman ve eşi Esma'ya, İskeçeli arkadaşlar, bir de şu anda benimle birlikte bahçede yaprak toplayan, ha orası da. Buyur Sezer, halam gene yaprak topluyor Sezer. Ama Sezer halam bir yaprak dolması yapıyor. Allah'ım Allah'ım Allah'ım, parmaklarını yersin Sezer. Hatice Hanım'a da çok selamlar güzel İskeçe'den. İzine gelirken o yapraklardan bize de getirin, bir deneyelim bakalım. Almanya'nın üzüm yaprağı nasıl oluyor? Sert mi bu yapraklar, böyle yumuşak mı? Getirin getirin azıcık bakalım. Sarın. Aslı'ya söyleyeyim, saracak bize. Aslı, Alman yaprağını Almanya'dan getirecekler böyle. Üzüm yaprağı saracağız sarma. Bakalım nasıl oluyor ya? He Ayhan Agam? Almanya'da sarma yaprağı. Bakalım nasıl olacak?

tamam. Krefeld'te. Yeliz Mehmet Hanım, Krefeld'te çok selamlar İskeç'ten. Orada olan herkese, size, ailenize, akrabalarınıza, gurbette olan herkese. İskeç'ten Krefeld'e şaba. Kral Efendi'den Krefeld'e, orada yaşayanlara şaba. İstediğiniz çikolata olsun. Siz bakın işte, ya 5 euro ya çikolata. Avrupa'ya gönderiyorum yine bu güzel şarkıları. Benim top 3'e girer etli yaprak sarması. Kimisi etle yapıyor, kimisi kıymalı yapıyor Sezen. Aynen. Sarma olsun da ne olursa olsun. Sarma yanına bir cacık, böyle koyu yoğurtlan ama Sezen. Aldırma şimdi kendine, gene aklını başka yere. Ayran diyoruz, cacık diyoruz. Hemen başka yere gidiyor. Üzüm suyuna gidiyor aklınız. Gene gene Aykan Agam. Üle saati. Saat 1 olmuş. Aşım acıkmış Sezer. Ne yapmamız lazım Sezer? Sezer diyecek, git hadi bak, git diyecek.

Yusuf kaç paralık verin? Ne kadar? 4 euroluk mu 6 euroluk mu? Yaz bakayım, ona göre şama yapacağım. Benden de Aşım abiye, kepçecilere, faganacılara, portugoculara, traktörcülere şaba demiş. Nasıl bir şaba oğlum lan bu? Allah'ım ya. Bundan sonra programı bu saatleri şabaya arıyoruz. Biraz para kazanalım be. Söyle, yaz Yusuf'um, yaz çocuğum. Nereye bakıyor bu adamlar? 2 kilo çimento, bir fagana. 8 euroluk. Faganacı Yusuf'tan oynayanlar aşaba. Faganacı Yusuf'tan oynayanlar, oynamayanlar, oturanlara, kalkanlara aşaba. Faganacı Yusuf'tan kayınvalidesine, görümcesine, halasına, dayısına aşaba. Faganacı Yusuf'tan canından çok sevdiği Şükrü kardeşine şaba. Canından daha çok sevdiği faganasına şaba. Oğlum ne 8'i 10 euroluk oldu Yusuf bu. 2 euro da benden, hadi ses çıkarın.

Buyurun Orhan Ağacım. Üzüm şeyleri buradan... Fidanları buradan götürüyor. Hala mesela buradan götürdü biliyorum abim. Hollanda'ya buradan götürdü. Yetişiyor, oluyor. Ben şeyi sordum, hani lezzet olarak sordum. Orhan Tuna Agam yazmış Paris'ten. Almanya'da Almanlar üzüm yaprağı yaparlarmış Agam. Onlar kesin Türkiye'den gitmedi. Ya Türkiye'den ya da bizim buradan götürüyorlar. Almanın Fransız'ın işi yoktu. Üzüm yaprağı mı yetiştirecek? Yetiştiremiyorlar. Yine bizim memleketin insanı yetiştiriyor Orhan Aga. Onlar ya anlasa anlasa kırmızı beyaz şurup yaparlar onlardan üzümden. Onlar da iyi. Fransızların o şurupları iyi. İyi onlar. O şerbetler iyi Fransızların. Hiç ses çıkarma. Beyazı kırmızısı Orhan Aga. Paris'ten oynayanlara şaba. Raif Ahmet'ten oynayanlara şaba. Raif Ahmet'ten yarın Almanya tatil demiş. Tatilde dinleneceklere şaba. Yeah. Sezer sonra falan diye çok tatil yapıyorsun Haşim Aga diye. Ya ne alaka?

Nasıl live? Biz çalışıyoruz. Bizde tutmuyor tatil aşım var. Aha ne bileyim, Almanya tatil deyince ben de sandım. Hani sen de çalışmıyorsun gibilerinden. Okey. Sen Yunan yaprağından sarma bul da Alman yaprağını boş ver demiş. Başlamış bile sarma aslı. Bereketli olsun kız mutfağında. Sofran da bereketli olsun. Bak nasıl. Kayınvalidenden mi öğrendin böyle sarma sarmayı, annenden mi? Bak ne kadar da güzel sarmış onları. Bakın buraya bak. Yetenekli bayağı, vallahi bir tamardım şimdi. Ben bazen sarmaları çiğ de yiyorum. İyi oluyor böyle. Aferin kız sana Aslı. Aslı diyor ki şaka yapmıyoruz diyor. Gerçekten sarma sarıyoruz burada diyor. Eyvallah Orhan Agacım, onu sordum. Orhan Agacım demiş ki sağ olsun kızım da yetiştiriyor burada Fransa'da. Arada bize de yolluyorlar sağ olsunlar. Sağ olsunlar efendim, var olsun.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin

0: sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeredis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeredis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51. Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
1: Sakarkaya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
0: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
1: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar.

Sarma yapanlara, sarma yapacak olanlara kremasiden ay kana yama. O sarmanın yanında aşım kaymaklı bir de cacık olacak. Vay vay vay vay vay vay vay. Kanal Efendi'den Aykan Agas'ına şaba. Evet, önemli olan sarmanın iç malzemesi demiş Yeliz Mehmet Hanım efendi ta Almanyalardan. Ama Yeliz Hanım, yani o yaprak da birazcık bir lezzet katıyor değil mi içine? Ben öyle inanıyorum. Yani annemin teyzem yapıyorlar devamlı, sağ olsunlar. Canım o da önemli. Yani malzeme, iç malzemesi muhakkak önemli. Herkesin zevkine göre de tabii o olabilir. Lay lay. Raif, sen de her gördüğüne inanma be kardeşim. Yani onlar böyle AI'la da yapılmış olabilir. Bak söylüyorum sana, her gördüğüne inanma böyle. Elif Raif Hanım efendi geldi. Hoş geldiniz Raif, Elif Hanım. Birazcık böyle tam böyle programın sonlarına doğru yaklaştınız. Sezer diyor ki, sen çok edepsiz kızan. Aykan Aga, bu Sezer çok edepsiz be ya. Vallahi. Bal böceği bu, bal böceği. Acıktım, susadım falan. Bunlarla ucuz numaralar. Bunlarla bizi kandırma diyor. Direkt gideceğim de git. Kandırma bizi diyor Sezer. Acıktın mı Sezer? O kadar sarma muhabbetinin üzerine ne yapabilirim yani? Söyle bakayım. Ya da İprolistas İsa'lı Ahmet Usta'ndan geçeyim ben. Günlük doğal, kaliteli, lezzetli ve temiz malzemeleriyle sabahın dumanı üstünde sıcacık poğaçaları, börekleri, kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, çok çeşit soğuk sandviçler, tostlar, peynirliler, sabah kahvaltısının değişmez adresi. Sabah 6-6.30'dan öğlen 2.30'a kadar Yakapılman duran karşısında kim? İprolistas'ı. Usta kim? İsa'lı Ahmet. Eyvallah.

lay lay. O neymiş? Dur şimdi, bu saatte şeyler geliyor. Yemek fotoğrafları geliyor. Aa, Elif Hanım da gönderdi. Buyur kardeş demiş. Çok teşekkür ederim Elif Raif hanımefendi. Balıkları yediniz mi balıkları geçen gün? Kefallar büyükmüş yalnız, bravo. Elif Hanım tepside börek yapmış. Ne böreği bu? Patates böreği mi, su böreği mi? Şimdi Elif Raif Hanım yemek saatinde yemek fotoğrafları geliyor. Sonra Sezer diyor, hiç diyor mana bulma diyor. Böyle bahane üretme diyor. Acıktım susadım. Acıktım oğlum lan. Sen bana gelen kadroları bir görsen. Acıkasın gelir. Baytap oynamıyor. Ömer Sezer, Çiler Osman, Filotis asfalt boyunda uzun yıllardan beri gerçekten uygun ve kaliteli işler yapıyor arkadaşlar. Uygun fiyatlar, kaliteli hizmet, profesyonel işleriyle dayanıklı inşaat ve yapı malzemeleri Filotis Gökçe'den asfalt boyunda. Kavurmalı yasıören böreği. Anam, anam, anam. Ya bu kavurmalı yasıören böreği için yasıörene kadar gelirim Elif Hanım. Bre bayağı. Gören de diyecek bayağı, bu bayağı. Kaç kilo bu çocuk diyecek bayağı. Yok kilo falan yok üzerimizde fazla da. Kavurmalı yasıören böreği. Anam, anam, anam, anam. Kavurmayı siz mi yaptınız, satın mı aldınız Elif Hanım? Vallahi Kral FM ne harika dinleyicileri var ya. Maharetli, marifetli. Sofranız, eviniz bereketli olsun Elif Raif Hanım efendiciğim. Kavurmalı yasıören böreği. Onun yanına şimdi ayran gitmez mi bayağı? Ya Milayimoğlu, Ayhan Agam. Ya fotoğraflar geliyor. Bak bak gören güzelliğine bak. Ne kadar da nar gibi kızarmış böyle. Bu yanlış hatırlamıyorsam böyle bir 15-20 dakika önce fırından çıkmış. Azıcık soğusun diye bekletiyorlar. Kavurmalı yasıören böreği. Bol tuzlu ayranla beraber.

Ömer Sezer Çiler Osman tanıttı mı? Tanıttık be ya. Yemek fotoğrafları görünce kendini unuttu bu da. Aşım kendine gel, topla kendini, denk dur. Öyle ya canım, bu saatte de şimdi buyur evlat demiş Süleyman Akam'la birlikte. Ben de böyle güzel şarkılar dinletmem mi?

O nasıl oluyor be Orhan Agacığım? Şimdi Orhan Agam yazmış Paris'ten, diyor ki aga bir de diyor yapraktan sardalya, yani sardığın balığı sarın güzel gene tavada veya ızgarada. Kızartın da bir bakın, deneyin, tavsiye ederim demiş. Dur şimdi, Aşim bir şey anlamadı. Orhan Agam. Yaprağı, sarma yaprağına sardalya. Şimdi Orhan Agam Samsunlu ya, Karadenizli ya. Sardalya çok orada. Lipon, efendime söyleyeyim. Aga ne yaptın be ya? Canımızı çektin. Anlayamadım şimdi. Sen de hızlı yazıyorsun. İşte bu arada Orhan Agamlar o yüzden. Sarma yaprağına sardalya sarıp kızartıyoruz mu? Yani cühele Aşim be ya. Ben bağlasam ama senin canlı yayını anlatırsam bunları tane tane bakalım Orhan Agacığım. Ya bu Sezer'in dediği gibi Balkan kızanı anlamadı bunu.

Bak sen bak buraya. Feyba Hanım merhabalar. Feyba Hanım da gönderdi vallahi yaprak sarması. Bakın buraya maşallah. O bayağı sarmış Feyba Hanım. Efendim bereketli olsun maşallah sofra. Bu hanımefendiler bugün siz sözleştiniz mi kendi aranızda? 10 tane fotoğraflardan 8 tanesi sarma. Sarma günü olmasın bugün bayağı 3 Haziran sarma günü. Sarma gününüz kutlu olsun. Bundan sonra 3 Haziran'ı sarma günü yapalım biz. Feyba Hanımcığım afiyet bal şeker olsun. Elif Hanım, Feyba Hanım. Yeliz Hanım gönderdi. Aslı Hanım efendiler gönderdi. Maşallah, maşallah. Ama olmuyor böyle bu saatte şimdi. Acıkıyor insan. Çok teşekkürler, sağ olasınız. Sen yemek programı yapıyorsun orada sanki. İbret alem için bak sarma yaptırırım sana gelir mi alırım o sarmaları. Ha. Yemek programına dönün. Bu saatlerde yemek programı. Öğle saati ya. Hanımlar şimdi çocuklarını alırlar eve gidecekler. Ya ne pişireceğiz yine? Ha söylüyor Kral Efem işte. Sarma sar anam. İyi günler diliyorum sana. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir hafta sonra okullar kapanıyor. Kızanlar okula gitmeyecekler. Aynen yaprağı sarıyorsun tavaya güzel gene dizdin. Bir küçük çay bardağı zeytinyağı güzelce kızartın. Çok harika oluyor tavsiye ederim. Sarma yaprağında sardela. Buyur. Bak bir şey daha öğrendi bugün Orhan Tuna Agam sağ olsun Samsun'dan. Hey Ayhan Aga insan ölünceye kadar öğrenirmiş gördün mü? Orhan Aga bir şey soracağım şimdi gene benim cahilliğime ver sen onu. Bu sarma yaprağına sarılan sardalya ya da şey olabilir mi? Yani küçük balıklardan. Sarıyoruz onu böyle güzelce zeytinyağısında kısartıyoruz ve çok fazla kızarmamak. Ayranla iyi gidiyor mu dayı? Gönül pencereniz açık olsun. Allah gönlünüze göre versin. Sofralarınız bereketli olsun efendim.

Aman efendim. Şimdi sabah rahmetli Aristo ile açtık ya, bir taşı 10.000 defa havaya atarsan uçmayı öğretemezsin diye. O yüzden enerjinizi doğru işlere harcayın. Doğru insanlarla iş yapın. Taştan kuş, kuştan da taş olmaz. Taştan kuş olur mu? Olmaz. Benim lafım değil, rahmetli Aristo'nun lafı. Sağ olun canlar. Teşekkür ederim. Harikasınız yine bugün. Dinleyenler Kulübü'nde yine sizlerle birlikteydik. Ya Rabbi, sabah bu duayı bayağı bir ettik. Bir dinleyicim göndermişti. Ahmet gönderdi. Aramızı akıllı sokup da huzurumuzu bozma ya Rabbi diye. Efendim, nasıl bir güzelsiniz. Adınız kalite olsun. Soyadınız marka olsun. Köpek adınız rago olsun. Elinde başa. Bizi dinleyenler sizin gibi paşa. Kimse çıkamaz onlarla başa. Şaba. Ya la baba. Ankara Polatlı'da dinleyen dinleyicilerimize de şaba. Şimdi şaba nedir diye derseniz Ayşin Bey, onu anlatsa yeminledim anlatır ya Sezer. Ben şimdi böyle devam edeyim.

önünden ye, karşıya uzanma. Uzansan da alamıyorum ki. Aç aç, program yapacağız burada. Aç aç. Kanaka bir kurasan bal getirmeyle bakın buraya be. Sonra değilse sen otur bakalım akşama kadar program yap. Ya, bir Allah'ın kulu demedi. Acıktın mı şimdi getirelim orada da. Devam et yani. Kavurma, ayran, mayran falan böyle. Kral efendim Şaba. Bugün 3 Haziran Dünya Sarma Günü efendim. Bilmiyorsanız öğrendiniz. Allah bir laf var yani, tek yiyen tek ölür, sarma yiyen zor ölür gibi. Anlatabilir mi? Ömer Çorum'a çok selamlar Ömer'im.

Al bakalım. Vallahi ben de bilmiyorum. Bugün aldırdı bir sarma muhabbeti. Celalettin Agacım hoş geldin. Şeref verdin. İyisin değil mi? İlk önce bir hal hatır sorarım. Alles klar, alles schön. Ola kala, ola endakse et. Hadi seferimörme nartis napamı volta. Benvelen. Aşım selamlar. Bu sarma dolması neymiş? Bayağı gına geldik diyor. Yengen evde sarıp sarıp buzluğa atıyor torunlar için diyor. Sizin programda da sarma muhabbeti asma yaprağını göreceğim gelmiyor. Bundan sonra böyle sarma dayı. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Agacım demiş benim. Çok kıymetli, çok değer verdim bir insan Celalettin Agam. Çok samimi buldum. Çok cana yakın buldum. Gerek komşum gerek köylüm ama en çok da büyüğüm. Çok değerli bir insan benim için. Allah böyle güzel insanları tabii sizin de başınızdan böyle iyi insanları eksik etmesin efendim. Anlaşıldı o. Bugün sarma yiyeceğiz Celalettin Agam. Ses çıkarma. Ne oldu oldu. Sal suya.

Selvinaz Hanım yazmış. Selvinaz ermiş mi ermiş mi? Selvinaz Hanım. Ankara Polatlı'dan selamlar demiş. Ankara'ya çok selamlar. Selvinaz Hanım. Sizinle bu hafta tanıştık. Hafta başında. Ankara Polatlı'da dinleyen dinleyicilerimize de Yunanistan'dan, güzel İskeç'imizden çok selamlar, saygılar. Memnun olduk sizinle tanıştığımıza.

Onu anlattı ya işte Yusuf Orkan Agacım. Samsunlu kendi sarma yaprağıyla sardalyayı sarıyorsun. Azıcık kızartıyorsun. Harika lezzetli bir şey oluyormuş. Yeni bu, deneyeceğiz bunu. Sushi olmuyor bu oğlum ondan. Sushi öyle olmuyor. Şuşi öyle olmuyor, şuşi.

0: Aç bakalım maestro.
1: Ayhan Agam, çok mu yemek muhabbeti oldu baya bugün?
2: Haydi ortaya oynamaya.
1: Bakacağım Orkan Agacığım, programdan sonra bakacağım, tamam. Gördüm, gönderdim Facebook'tan iki tane paylaşımı. Bakacağım programdan sonra, rahat ol. Sezer.

Çok memleketler gezdik Aykan Agam ama en güzeli Trakya Vadayı. Biz boşuna mı diyoruz programlarda dünyanın merkezi burası diye? Dünyanın merkezinden herkese şaba. Selvinaz Ermiş hanımefendi, tamam. Ankara Polatlı'ya da çok selamlar.

Termoteknik tamam mı böyle? Aa, hem çalışıyoruz böyle. Çok güzel. Kolay gelsin Termoteknik Ender Mehmetoğlu. 7.5 7.5 7.5 7.5. Utku yanında olmasın Utku.

Ay, de yavaş yavaş canlaş. Hava açar, aşım kaçar, usulca usulca. Bu kadar yemek muhabbetinden sonra sana bir söylüyorum, acıktık hani. Hadi seyahat. İki kurasancık alayım bari, ne oldu oldu eve gidinceye kadar. Aman, o dağda bastım yok. Eyvallah Yusuf'um. Bu güzel şarkıları gönderiyorum Faganacı Yusuf ve arkadaşlarına. Bacanağına, kayınçosuna, görümcesine, örümcesine. Şabat.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambonopita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 25 41 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
5: Avtomatada bile şarkılar çalıyor vallahi böyle. Çok teşekkür ediyorum. Alkışları hazırlar mısınız gençler bize? Hasan amcam teşekkürler, sağ olasın. Atlı yengeme de amcama da selamlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Hava açar, aşım kaçar, radyoyu kapar. Bu da güzeldi. Bir tanesiniz, sağ olun. Bugün değişik konulara izledik. Birazcık konuştuk, sohbet ettik. Dedi ki 20 yıl sonraki kendinize ne söylemek istersiniz diye çok değişik cevaplar geldi bu konuda. Canlı yayında yine her zaman olduğu gibi radyomuzun vazgeçilmezlerinden biri oldu artık Sezer kardeşimle. İngiltere'den konuştuk. Havadan sudan be. Doktorumuz Meltem Kırcalı bizimle oldu. Doktorumuz bizi dinlese, dinleyemiyor işlerinden dolayı. Ben kesin gelin muayenehaneden geçin der. Doktor Meltem Kırcalı. Yeni muayenehanesinde Panagi Çaldarı 94, 4. katta Yakapulman durağının tam karşısında. Kolaylıklar diliyorum kendisine de. Sinan Canbaz'dan selamlar. Mert Köse'ye çok teşekkür ederim. Mert Köse, Sinan Canbaz'a da çok selamlar söyle benden. İyi günler diliyorum. Bütün katılımcılarıma, bütün dinleyicilere, bütün dinleyip de yazamayanlara, gönlü kırgın olanlara, bir umut bekleyenlere, ya bilenlere, dinleyenlere, güzellere. Teşekkür ediyorum. Yarın On Air Medya Grubu'nun bütün radyo istasyonlarında ortak bir yayın olacak. Yarın sizlerle birlikte olamayacağım. Ondan ötürü Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a efendime söyleyeyim. Nerede insan varsa selam olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.

Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında...

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
4: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
3: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
4: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
3: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
4: Bölgesel boyama parlatma.

0: bu. Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Günün en sıcak, en taze durağı.
4: İproin istasi.
3: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbanopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
4: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
3: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin istasi.
4: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
3: Ayrıca Fayi, Bolt, Box ve eFood'da.
4: Telefon numarası 2541-30-50-53-693-63-65-628.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteli

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
3: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cimil'de kum, tuğla, piriket, çimento, kireç, kiremit, yutong, hazır kağıt, kalıp direkleri, inşaat yapımında kullanılan her türlü kereste, yutong için özel kola ve fayans kolaları, silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva, taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri, süslü, renkli kaldırım taşları, renkli dekor taşları, süslenmiş farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular, her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su olukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
6: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel. Farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz aşk.

0: Yeter, yeter, yeter. Yeter, yeter. Aydın ses ver. Çok mersi canım. Sedat ses ver. Allah kateristlere bak. Atana.
1: Çok harika.
0: En güzeli benimki. Başlayabiliriz.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen